0: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo. Çok güzeldi. Çok gönlünüze nice. Sağlık.
0: Şöyle birazcık dedik hareketlenelim.
1: Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Körler sağırlar gibi olmasın ama Onurcuğum. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok seni ve orkestramızdaki tüm personellerimizi, elemanlarımızı, saz sanatçılarımızı.
0: Her seferinde bunu tekrarlıyoruz ki onlara olan sevgimizi, hayranlığımızı
2: biz de sizi çok seviyoruz
0: eksik
2: ama.
0: Ifade evet. etmeyelim
1: ve
0: diye.
1: Başarınızı takdir etmek gerekir.
0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Hani başarıyı söylemek Tabii. gerekir. Çok çok başarılı buradaki orkestramızın tamamı. Onlarla olmaktan, aynı gemide olmaktan tabiri caizse ben çok mutluyum.
0: Ben Onlar da öylelerdir.
2: Bil mukabele biz de aynı İyi şekilde. Ki.
1: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Sahnede bırakıyorum. İnsancım
1: evet ben bir
0: üzere.
1: Orhan Gencebay zamanı geldi mi efendim? Soruyorum geldi mi Orhan Gencebay zamanı? Bir Orhan Baba bestesi okuyalım. Söz müzik Orhan Gencebay. Kader diye okumaya çalışalım. Onurcuğum buyurun efendim.

Teşekkür ederim. Alkışların daha büyüyor Orhan Gencebay'a gitsin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bu eseri Kastamonu'da kalabalık bir topluluk, sevgili dostlarım izliyorlar şu anda. Onlara armağan etmek
1: selam
0: istiyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler, selamlar.
1: Evet, bizden de selam olsun. Şimdi Esra'cığım, benim babacığım durur durur bir türkü ister.
0: Sen de okuyamadın bugüne kadar, kısmet olmadı değil mi?
1: Okuyorum okuyorum istediklerini de yüreğimizi yakıp geçiyor ya.
0: Öyle oluyor, dağılıyoruz.
1: Söyle bu. Allah'tan, Mustafa amcana ya, böyle yapmasın ya.
0: Mustafa amca, ama Allah'tan programın sonunda okuyoruz da. Yani İhsan daha çok beni ağlatıyor. Bu konuda şikayetçiyim.
1: Bugün ağlatmamaya gayret edeceğim.
0: Ama bu ağlanacak bir şey.
1: Ama
0: bir eser.
1: Çok güzel bir türkü. Aşık Maksut Feryadi. Daha önce bir türküsünü daha okumuştum burada. Selam olsun. Çok kıymetli bir aşık. Ve bu geleneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir ödül alarak devam ettiren bir büyüğüm. Takip ettiğimi, sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Tabii.
0: O zaman saygılar gönderiyoruz.
1: Evet, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ve okumaya çalışalım. Peki Murat Bey'den müsaade... Aa, çok hızlısın
0: Hazırlandı
1: Murat
0: bile.
1: Abi. Sandalyem gelmiş
0: ben
1: bile.
0: Ben de hemen yerime
1: efendim,
0: geçeyim.
1: Müsaade ederseniz, Neşet Baba diyor ya, müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? Biz de onun gibi diyelim. Müsaade ederseniz şöyle oturup Levent abimle birlikte okumak istiyorum, icra etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, ben yerime geçeyim. Buyur Levent abim.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler sanı TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bir müzik şölenine hazır mısınız? Hazırız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde hemen konuğumu açıklamak istiyorum. Hem çok güzel, ki biliyorsunuz ben güzel insanı çok severim. Güzel kadın ayrı bir severim. Hem sesi çok güzel, hem çok başarılı bir eğitimden, bir müzikal eğitimden geçip buralara geldi. Hem de çok genç bir isim. Tuana, alternatif popun yeni isimlerinden diyeceğiz ama ben seni hep tanıyor gibiyim. Sesin, sözün öyle aslında. Bir anlatacak derdin var. Anlatacak da çok şeyin varmış gibi bir hissiyat uyandırıyorsun bende. Hoş geldin Tuana.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Hem güzel sözleriniz için hem de ışık gibi parladığınızı ben de söylemek istiyorum. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Anlatacak, evet, yani müziğimle anlatacak şeylerim var. Keyifle yazıyorum. Hem sözü hem müziği bana ait şarkılar yapıyorum. Böyle tatlı, akustik pop da diyebileceğimiz, hem popa hem alternatif popa böyle harmanlayan bir müzik yapıyorum, evet. Keyif alıyorum yazmaktan açıkçası.
0: Şimdi müziğinden ve yazdıklarından bol bol bahsedeceğiz ama şöyle bir vaat var müziğin ritmi seyircileri. Yani biz Tuana'nın müziğinin ritmini tutarken bugün böyle bir vaade de kulak vereceğiz. Hayata dair unuttuğu her şeyi tekrar hatırlayacağı bir anlam vermek istiyor. Ve bunu bir görev gibi değil de gerçekten eğlenerek ve sevgiyle yapıyor. Bu şarkılar mutluluğu söylüyor.
1: Ya evet, biraz öyle. Tabii ki bazı şarkılar... hepimizin genel dertlerinden oluşan ya da genel duygularından oluşan, aşkı anlatan, sevgiyi anlatan, arkadaşları anlatan şarkılar oluyor ama bazen hayatın içinde de kendimizi iyi hissetmediğimiz ve iyi hissetmediğimiz zamanlara izin verdiğimiz yerler yaratmaya çalışıyorum. Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var. Son EP'im de onunla alakalı.
0: Evet, o dörtlün için aynı şeyi söyle, yani bu cümleyi, evet, kurmuşsun. Fazla bir görev gibi ve bir çaba içerisinde değil ama bir seçim gibi bir mutluluktan bahsediyorsun zannediyorum. Ama aynı zamanda da hüznün içindeki huzuru yakalamak nasıl bir şey? Öyle bir şey yakalamışsın sen.
1: Aslında çocuk yaştan itibaren bize sosyal olarak öğretilen, birazcık da ister istemez dayatılan, negatif duygulardan kaçma, onları itme, onlardan uzaklaşma, hızlıca bir enerjiye dönüştürme ve bazen de bunu zorunda hissetmeyle alakalı. Benim böyle kafayı taktığım ve ya gerçekten böyle mi diye düşündüğüm anlar oldu. Çünkü ben bazen duygularımı daha melankolik yaşamayı seviyorum ama ben bundan bazen de beslenen birisiyim. Hem kreatif dünyanın içinde olduğum için, yani bir şeyler yazmaktan, üretmekten hoşlandığım için bundan beslenen birisiyim. Hem de bunun pozitif tarafını da görebiliyorum. Yani bazı enerjilere dönüştürmek için bunları da hissetmemiz ve barışmamız gerekli. Benim aslında orada hüzün içinde bulduğum huzurdan kastım aslında o.

0: Huzur her zaman mutluluktan, her zaman her şeyin çok yolunda gitmesinden, her zaman inanılmaz paramızın olmasından ve çok güzel bir evde oturmakla alakalı değildir. Bazen birinin sana yapmasını istemediğin şeyi yapması sana kendine alakalı bir şey hatırlatır. Ve ona tutunursun ve daha kendini hissedersin gibi böyle onun içinden bulduğumuz ufak tefek güçler, onlardan huzur bulmak gibi böyle aslında temalar anlatıyor. İçindeki sözler biraz bunlardan oluşuyor. Benim oradan kastettiğim buydu aslında.
1: Farkındalığı yüksek birine benziyorsun. Çok küçük yaştan
0: Fazla.
1: itibaren de bunu çözmüş kişilerden misin acaba? Hani çünkü ben bazı müzisyenler için şunu düşünüyorum. Evet, kendini geliştirmek ve eğitim çok önemli ama bazıları da hazır geliyor sanki. Hazır bir paket gibi geliyor. Bence sen o hazır gelenlerdensin diye düşünüyorum. Bunun da ispatı olarak hemen bir müzikal ara verelim. Senin ritmini böyle bir dinleyelim, sonrasında sohbete devam
0: Tabii
1: edelim.
0: ki.

0: Tuana, son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesisin bence.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama müziğin de böyle o popüler kültüre hizmet edecek ya da etme kaygısı olan bir müzik değil gibi geldi bana. Yani gibi geldi değil, öyle. Buna rağmen bu popülariteyi nasıl sağladın?
1: Sanırım sosyal medyanın etkisi diyebilirim. Yani ben çok aktif ve şeffaf bir şekilde sosyal medya kullanıyorum. Zaten kendi şirketimden çıkardığım, kendi içimden geldiği gibi yazdığım şarkılar vardı. Tabii ki bunları insanlara ulaştırma kaygım bir noktada var. Yani daha fazla insanla paylaşmak bu duyguları, içimden gelen bir his. O yüzden de ona hizmet etsin diye bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Tabii yavaş yavaş konserlere de başladıkça, şarkılarım arttıkça, bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı. Ne güzel ki hani hem size ulaşmış hem de insanlar popüler olduğunu düşünüyor. Beni çok mutlu ediyor ama tabii ki

0: Bunu bir popüler olma kaygısı ya da pop müziğe hizmet etsin kaygısıyla yazmak çok daha farklı bir matematik istiyor.
1: O yok gibi geldi ben
0: Evet ya, genel
1: bana.
0: olarak şarkılarımın çok bir matematiği ya da bir kalıbı yok. Bu da bazı insanların çok daha hızlı bağ kurması.

0: yazalım ya da şiir gibi yazalımlar yok. Daha böyle kolay birbirini tekrar eden, hatta ve hatta tanıklık ettim, burada da söyledim defalarca, bir intro diyebileceğimiz kadar kısa şarkılar yapılmaya başladı.
1: Doğru.
0: Ama sen o dünyada ve Türkiye'de alışık olduğumuz müzikalitesi yüksek, uzun ve
1: Çok
0: bol
1: teşekkür ederim.
0: sözlü, şiir gibi sözü olan şarkılar yapıyorsun. Şarkılarını kendin yapıyorsun ve aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı gibisin. Yani sözünü, müziğini de kendin yazıyorsun. Bu da yine dediğim gibi çok da sık rastlanmasa da ya da rastlansa bile bu kadar çok az önce de bahsettiğim gibi uzun uzun anlatacak sözcükleri olamayabiliyor insanların. Sen ilk kendini bu anlamda keşfettiğinde yetişkin miydin yoksa daha çocuk yaşlarında mı keşfettin?
1: Aslında benim yazmak, öğretmek konusu benim için çok eski bir olay. Ben küçükken de kendim işte hikaye yarışmalarına katılırdım, senaryolar yazardım, metinler yazardım. Böyle kendini anlatmak ve yazmak konusunda böyle kendi bloglarım vardı, yine isterim yazardım. Sadece bunu bir şarkı formunda dönüştüreyim ve beste yapayım çok daha geç geldi bana. Yaklaşık bir 5 yıldır yapıyorum söz yazarlığı ve yani müzik üzerine söz yazarlığı. Tabii ki o çok daha ayrı bir şey. Belli bir formda bestenize uyan, belli matematikleri olan şeyler yazmak. Ama benim için benim hayatımda her zaman bir şeyler yazmak, üretmek, farklı bir hayal dünyasından bir şeyler esinlemek ya da kendi hissettiğim şeyleri uzun uzun yazıya dökmek vardı. Yani anneme bile doğum gününü kutlamak için böyle şey, 3 sayfa bir şey yazarım. Yani böyle biriydim ben yani. Biraz da içe dönük bir çocuktum.
0: Duygusal.
1: Evet, duygusal bir çocuktum, içe dönük bir insandım. O yüzden de hayatımda hep yazmak vardı. Ama derseniz ki müzik yapacağım ben ya, beste ve söz yazacağım çok daha geç. Yani yetişkinlik döneminde artık müziğe başlayalı çok uzun bir süre olduktan sonra bana yüklenen bir şeydi. Bu konuda biraz özgüvene ihtiyacım vardı sanırım. Çünkü ülkemizde çok iyi söz yazarları, çok iyi besteciler var. Ve hani ben söz yazıyorum, bana sanki çok ileri bir noktada yüklenmesi gereken bir şeymiş gibi yaklaştığım için biraz sanırım o konuda özgüvene ihtiyacım vardı.
0: Fazla had bilmek.
1: Belki de.
0: Bu da hem eğitiminden kaynaklanıyordur öyle tahmin ediyorum. İlk
1: Estağfurullah.
0: yazdığın, ilk kaleme yazıya dökülenleri hatırlıyor musun? O çocukluk yaşlarında.
1: Böyle bir kız çocuğunun hayatında bir kere rüyasında gördüğü ve onu takip etmeye karar verip dünyanın başka bir ucuna gittiği bir hikaye yazmıştım. Böyle ilk onu hatırlıyorum.
0: Rüyasında birini
1: 6-7
0: görüyor.
1: yaşlarındayken.
0: Rüyasında birini görüyor ve gördüğü kişiyi takip ediyor.
1: Rüyasında bir köpek görüyor ve köpek ona o zamana kadar hayal şeyleri nasıl yapacağını anlatıyor. Çünkü bu kız çocuğu henüz 10 yaşında ve nasıl gideceğini bilmiyor bir yerden bir yere. Ama bileti şöyle alacaksın, şuraya gideceksin falan deyip dünyanın başka bir ucuna gidiyor. Ve orada işte başka hayvanlarla ve işte asıl ailesiyle tanışıyor falan gibi bir hikaye yazmıştım. 6 yaşındayken kukla şeyi için.
0: Muhteşem bence
1: Bilmem
0: hayal
1: nesi için. Aynen.
0: dünyası.
1: Benim ailem çalışıyor, devlet memuruydu onlar. Onlar çalışıyorlardı. O yüzden böyle kreşe gidiyordum. Lojmanımızın işte babam benim emekli astsubay. Kreşte böyle kukla gün için benim yazdığım hikayenin
0: Melankolikliği içinden çıkıyor. Ama
1: falan diye
0: çok
1: oynatıyordum.
0: güzel.
1: Aynen öyle
0: Bayıldım. Yani
1: tatlıydı.
0: hayal dünyana da bayıldım. O rüyayı görmüş müydün?
1: Görmedim, öyle bir kız hayal ettim. Yani aslında kendim düşünerek yazmamıştım ama seviyordum yani, öyle şeyler yazmayı çok seviyordum.
0: Bu da ayrı bir harika. Peki o rüyadan şimdiki rüyana geçiyoruz.
1: Evet.
0: Günümüzde yazdıklarından bir şarkıyla devam edelim.
2: Bu şarkı annemin ismini taşıyor. Leyla. Aslında kendimle konuşur gibi yazmıştım ama onun ismini kullanmak istedim. Leyla geliyor.

0: Sana baktıkça Alice Harikalar Diyarında geliyor aklıma.
1: Çok teşekkür
0: Tuana Harikalar Diyarında diyerek Tuana'nın dünyasına şöyle bir dalış yapalım mı? Çok fazla sorduğum bir soru değil. Şarkıların hikayelerini anlatır mısın? Çünkü çok bildiklerimizin zaten hikayelerine de hakimiz. Ama onun dışında da yani bu sohbeti yapabilmek için o hikayelerin böyle gerçekten anlatılası ve dinlenilesi hikayeler olması lazım. Sana sormayacağım da kime soracağım? Hayal dünyası bu kadar güzel olan birine sormak istedim bunu. Bugün program süresi içerisinde söylediğin ve söyleyeceğin şarkıları tek tek böyle sana soruyorum. Kısa kısa hikayelerini almak isterim. Cümlelerim.
1: Cümlelerim içinde birden fazla duyguyu barındıran bir şarkı aslında. Bir insanın kendini kolay kolay bir yere ait hissetmemesi, sevdiği, anlaşıldığı yere ait hissetmesiyle alakalı. Hem sevgiden, aşktan bahsediyor hem de aidiyet hissinden.
0: Harika. Leyla bir küçük bahsettin ama.
1: Evet, Leyla annemin ismini taşıyor. Aslında kendimle konuşur gibi yazdığım. Dünyada uzağımızda gerçekleştiği için kolay kolay müdahale edemediğimiz ama haksızlık olduğuna inandığımız o duygu vardır ya, onunla baş etmek için kendimle konuştuğum ve bu konularda da kendimi affetmeye çalıştığım aslında bir parça oldu. Aynı şekilde bana yapılmış haksızlıkları, bende uyandırdığı hislerle barıştığım ve bunu böyle aslında annemle konuşur gibi bu defa isimlendirdiğim bir şarkı.
0: Çoğu zaman kız çocuklarının iç sesi aynı zamanda annelerinin iç sesi olmuş oluyor. Ya da zamanında çocukluğumuzda annelerimizin bize söylemleri yetişkinliğimizde bizim iç sesimiz haline dönüşebiliyor.
1: Evet, çok doğru. Çok önemli bir şey söylediniz. Gerçekten öyle.
0: O yüzden de burada çok farklı bir yansıması oldu bende söylediğin sözlerin ve şarkının. Yerde miyim?
1: Yerde miyim?
0: Yerde misin?
1: Gökte miyim? bende miyim?
0: Sende misin?
1: Tam olarak nerede olduğumu kestiremediğim bir şarkıydı o da. Bazen öyle anlarımız vardır. Kötü hissediyorum, iyi hissediyorum. Bazen de adlandıramayız. Bunun hatta dil biliminde de bir karşılığı var.

0: Dilimizde onu anlatacak kelime yok aslında. Arapçada sevmeye dair 20 farklı kelime olması gibi ama bizim sevmek dememiz gibi. Biz bazı şeyleri anlatamayız. Neredeyim, orada mıyım, burada mıyım bilemeyiz. O hislere yazılmış bir şarkı o.
1: Ya harikasın. Yoramam kendimi demiş bir de bunların üstüne. Yani yorulmuş, yorulmuş, yorulmuş. Hem kendini
0: İsmi
1: yormuş.
0: gibi. Yoramam kendimi. Tam olarak bir şeylerden vazgeçme. Onları geçmişte bırakmayı kabullenmeyle alakalı. Artık kendimi yoramam. Şimdi pozitif hislerimle. Şu an bir yürüyüş yapayım ya diye böyle kulağınıza takıp dinleyebileceğiniz keyifli bir şarkı.
1: Peki, aşk olsun.
0: Aşk olsun. Tümüyle aşka dair. Aşkı anlatan bir şarkı. Aşkın çok yoğun olması, o kadar yoğun olması ki karşıdaki insanı layıkıyla sevebilmeye dair bir özen gösterme. Hani artık aşklar öyle değildir ya pek.
1: Evet.
0: Özen göstermek, ortayı bulmaya çalışmak bazen geride kalır. İnsanın kendi kararları, kendi hayatına dair olan bütün olaylar dışında. Bu biraz onu da hayatına çok dahil etme ve buna göre bir hayat yaşamayla alakalı bir aşk şarkısı.
1: Çocuk.
0: Çocuk. Çocuk. Çok küçükken benimle sırrını paylaşan bir çocuğun hikayesi aslında. Onun o şeyleri, onun yaşadığı şeyleri çözemeyip birini anlatmak istemesi ve anlattığı kişi olarak benim de çocuk olmam ve buna benim de çözüm getirememle alakalı çok geçmişten gelen bir hisse yazdığım bir şarkı.
1: Sormayacağım ne anlattığını.
0: Evet ya onun şey bir sırrı.
1: Hiçbir
0: Onun özgür bir sırrı
1: çocuğun
0: evet.
1: mahremiyetine hiç kimsenin
0: Aynen öyle.
1: dokunmaması gerektiğini düşünerek,
0: Kesinlikle.
1: yani sen
0: Canım
1: zaten,
0: çocuklarımız.
1: evet canım çocuklarımız, sen zaten cevap vermeyeceksin ama versen de vermesen de ben bu
0: Evet.
1: soruyu sormayacağım.
0: Harikasınız.
1: Ama senin de yaşının üstünde bir şeyler anlattığını düşünüyorum. Demek ki sende de o potansiyeli görmüş o çocuk.
0: Olabilir evet. Beni seçmişti gerçekten. Umarım ona iyi gelmişimdir o zaman. Böyle hem evrene de bir şifa olsun diye böyle tatlı bir karşılığını vermek istedim şarkının.
1: O çocuk bugün bir yerlerde, şu anda belki seni dinliyordur.
0: Evet.
1: Çocukla devam edelim o zaman.

0: Alice Harikalar Diyarında diye Tuğan Harikalar Diyarında Tuğan'ın dünyasına daldık. Ben kendi adıma da merak ediyorum Tuğan'ın dünyasına. Tek tek şarkıların isimlerini saydım az önce. Çok güzel hikayeler dinledik. Bütününde bir kitap olabilir yani. Öyleli. Öyleli. Bir şarkı daha var ismini vermek istediğim. Yani şu anda listemde yok ama bir eser daha var. Onu söyleyip senin de hislerini almak istiyorum. Burak Yörük.
1: Ayşe, evet.
0: aynı zamanda çok güzel bir ilişkisi var Tuana'nın. Hem Türkiye'nin yakından tanıdığı hem de TRT ekranlarının çok yakından tanıdığı evet. seyircisinin ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncularından. Evet, gerçekten tüm Türkiye Taşacak Bu Deniz'i izliyor ve Burak'ı izliyor. Burak zaten çok başarılı ve sevdiğimiz bir oyuncu her zaman ama Taşacak Bu Deniz'de iyice taştı, iyice büyüdü. Senin de etkin vardır diye düşünüyorum. Sizin de çok güzel bir aşkınız var.
1: Estağfurullah. Muhteşem bir proje, muhteşem bir ekip. Dolayısıyla başarılarının karşılığını çok şükür alıyorlar diye düşünüyorum. Benim çok bir etkim olduğunu sanmam ama tabii ki ben güzel bir ilişki yaşıyorum. Hı hı. Çok nazar değmesin diye çok konuşmayı şey yapmıyorum ama çok şükür diyelim. Her şey çok güzel.
0: Evet, nazar değmesin, değdirmek biz de istemeyiz. ama çok yakışıyorsunuz birbirinize. Bence hem görsel olarak hem ruh olarak da birbirinizi bulmuş gibisiniz. O çok şanslı diye düşünüyorum ben. Ve her röportajda da bunu söylüyor zaten. Hanım köylüyüm diyor. Senin bir cevabın var mı onun hanım köylülüğüne? Öyle mi yani?
1: Yani bilemiyorum. Şey, ilişkilerin içinde bir şeyleri tanımlamak, işte hanımcı olmak, erkekçi olmak, aynı şekilde sosyal ilişkilerimizde de. Hı hı. O tanımları çok doğru bulmuyorum ben galiba. Bir arkadaşın bir arkadaşa emek vermesi, bir kadının bir erkeğe emek vermesi, bir annenin bir çocuğuna emek vermesi gibi birçok ilişkide bence emek vermeyi hatırlamak gerekiyor. O bana çok değerli geliyor. Bazen dediğim gibi hayatın koşturmacası içinde yapmak istediğimiz şeylerin içinde bazen kaybolabiliyoruz ama arkadaşlarımıza, sevgilimize, annemize, babamıza emek vermek, onu anlamaya çalışmak. Tabii ki bunu kendi öz saygımızı ve çizgilerimizi de çok yok etmeden güzel şekilde yapmayı ben önemli buluyorum. O yüzden çok böyle bir şey tanımlamak yerine birbirini seven insanlar gibi görüyorum. İnşallah herkes birbirine böyle istediği ve onu mutlu edecek şekilde emek veriyordur.
0: Evet, yani nazar boncukları emojileriyle şu an konuşmak istiyorum. Size baktıkça insanın aşka ve sevgiye ve güzel ve doğru ilişkiye inancı biraz daha artıyor. Madem bir müzik programındayız, çok da deşmeyeceğim bunu. Sadece müzikal anlamda ilişkinle bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şarkı yazdın mı? Burak.
1: Evet, söylemiştim zaten bunu. Ya böyle program gezi bana yazdığım şarkıları söylüyormuş gibi de hissettirsin istemediğim
0: Yok, ben çok kısa. Ya biz genelde müzik konuşuyoruz. Aynen. Böyle ucundan kıyısından hayata dair konuşmak için.
1: Tabii ki var.
0: Var ama sende mi saklı?
1: Yok ya, o kadar çok söyledim ki hani böyle dediğim gibi tamam.
0: Program yazdı, bunları yazmadı. Söyledi.
1: Bu hep her şey oluyor. Her programa gidip bunu mu anlatıyor?
0: evet, anlıyorum seni o konuda. Evet, o yüzden her programa gidip bunu anlatmıyor. Bugün burada söylediğim tüm şarkıları Burak'a söylüyor diye. Yok, bu sadece müziğe pas atmak için yaptığım bir anonsla alakası yok. Buyurun dinliyoruz keyifle.

0: Yine elimde Tuana'ya dair çok güzel bir cümle var. Hatta bu son dörtlüne ait.
1: Aa.
0: Çok güzel bir cümle var. Hemen söylüyorum. Kendi mutluluğunu inşa etmeye kararlı bir ruh halini yansıtan bir çalışma. Haberi yokmuş mesela. Kim yazmış bunu diye. Basın bülteninde böyle bir
1: Aa,
0: söylem var.
1: ne kadar
0: Ben bunu
1: hoş.
0: sen yazdın diye düşündüm. Yani senin söyleminden yol çıkarak yazdılar diye
1: Yok,
0: düşündüm.
1: hayır. Galiba biri benim adıma ama çok güzel anlatmış bence.
0: Evet, çok güzel anlatmış.
1: Doğru.
0: Yani belki seni çok iyi tanıyan biri kendi mutluluğunu inşa etmeye çalışan ve hazırlanan bir müzik aslında.
1: Doğru.
0: Bir seçim bir anlamda da bence bu.
1: Evet.
0: Demek ki senin şarkılarında bunu anlatıyor. Ekibin seninle ilgili böyle bir çıkarımı
1: Ne kadar
0: olmuş.
1: hoş. Bence çok gerçekçi bir yaklaşım. Kendi mutluluğunu inşa etme. Yani rutinlerimiz, hayatta yapmamız gereken şeyler, bize bir noktada dayatılan şeyler, iş dünyamız, sosyal çevremiz, birçok şey var. Bunların içinde biz kendi mutluluğumuzu dönem içinde dönüştürerek ve inşa ederek yaşıyoruz bence. Yani tek bir mutluluktan bahsedemeyiz. Belki geçen sene mutlu olduğumuz şey bu sene bizi o kadar da mutlu etmiyor. Ya da geçen sene bir şeyler paylaşmaktan hoşlandığımız bir iş arkadaşımız bu sene çok farklı bir şey denerken yollarımız kesişmeyebiliyor. O yüzden mutluluk bence düzenli olarak inşa edilen bir şey kendi hayatımızda. Çünkü insan biraz da her şeye alışır sık sık.
0: Güzelliğe de alışır, mutluluğa da alışır.
1: Her şeye alışır ve her şeyi de elde edebilir ve ona da gitgide alışır bünyesi. Ben onu dönüştürme, kendine bolca bir şeyler katma, bir şeyler üretme, insanlarla bir araya gelme, belki birlikte üretme gibi böyle birçok şey dönüştürmeye çalışıyorum. O da bence hani bir mutluluk inşası diyebiliriz. Çok güzel anlatmışlar o açıdan bence.
0: Donanımlı birisin
1: Ay, estağfurullah.
0: ve aynı zamanda hem eğitimli hem yetenekli birisin. Güzelliğinin bunun önüne geçtiği ve de üretkensin. Önüne geçtiğini düşündüğün zamanlar oldu mu?
1: Ya ben açıkçası benim bir güzelliğim vara bile çok hani çok sonrasında geldim. Yani bu bir statement'sa, bu bir cümleyse ben bunu kendi kendime hiçbir zaman kurmuyordum. Samimi söylüyorum yani.
0: İnanıyorum çünkü ben de öyleydim.
1: Yani
0: İdim
1: ama
0: ama artık inanmışlar güzellendi.
1: yani siz lütfen ama hani
0: Ama siz de lütfen ama hani ben çok uzun yıllar yani çok çok geç. Öyle işte
1: nasıl
0: biz
1: geç
0: de
1: olabilir
0: böyle.
1: ama siz yani zaten kamera önüne geldiğiniz andan itibaren pırıl pırıl. Benim bir de bu yolculuğum da geç başladığı için ben çok böyle hani evinde dersini çalışan, böyle daha inek, bir şeyler üreten, daha

0: içi kapanık bir insandım. Editörlük, kreatif, senaryo vesaire gibi böyle birçok şeyle ilgileniyordum. Ama zaten tasarım okudum bu arada ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ve o iş benim için hiçbir zaman ekranında bir şey değildi. O yüzden de hani hiç birinin güzel olması ya da işte güzellik algılarına uyacak biri olması gibi şeylere çok da konuşmuyorduk açıkçası. Böyle farkındalıklarım yoktu. Bunu yeni yaşıyorum.
1: Şu an farkında mısın?
0: Şöyle fark etmeye başladım. Negatif taraflarını da görmeye başladıkça anladım. Çok şükür çok güzel bir şey. İnsanların görünce mutlu olması, bana iltifat etmeleri çok çok hoşuma gidiyor. Ne kadar hoş bir şey. Sadece tabii ki bir yaklaşım şeklinde pozitif ya da negatif bir şey doğuran bir algı olduğunu güzelliğin daha sonrasında öğrendim. Ama şöyle de bir şey var. Güzellik artık neredeyse satın alınabilen bir şey haline geldiği için çok ona oturup hani kafamı yormuyorum ya da takmıyorum ya da işte şöyle görünüyor, acaba şöyle mi, böyle mi diye konuşulan şeyleri çok önemsemiyorum. Önemli olan işimin beni bir noktaya getirmiş olması ve beni güzel bulan insanların buna bir yorum getirip getirmemesi tamamen onların benimle alakalı fikir üretme isteğinden geliyor deyip bunu pozitif alıyorum açıkçası. Negatif bir şey bile olsa. Yani bilmiyorum var mı hani.
1: Negatif bir şey değil ama negatif yanlarını yaşamışlığımız olabiliyor. Ama benim gördüğüm güzel insanlar güzelliğinin geç farkına varabiliyorlar. Buna çok kafa yormadığın da belli çünkü kafaya yorduğun şey müzik.
0: Müzik
1: Müziğe daha çok kafa yorduğun çok belli. Biz senin kafa yorduklarınla devam edelim.

0: Yavaş yavaş değil, bayağı sonuna geldik programın.
1: Evet.
0: Son olarak söz sende desem, müziğin ritmi seyircilerine ne demek istersin?
1: Müziğin ritmini izleyen sevgili izleyicilerimiz, ilk defa benimle karşılaşan insanlar, umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır ve müziğimden. Keyif aldıysanız lütfen sık sık buluşalım.

0: Onun dışında beni zaten takip edip izlemeye gelenler çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için hepinizi çok öpüyorum. Siz olmasanız hiçbir anlamı yok bence yaptığımız şeyin. Çok mutluyum insanlar bana bu yolda destek verdiği için. Çünkü kendi bağımsız şirketimden kendim çıkarıyorum şarkılarımı. Hatta yüklemesine kadar kendim yapıyorum. Kreatif tarafın her yerinde, kapaklarımdan tutun kliplerime kadar çok kafa yordum ve çok uğraştım ve çok çabaladığım bir süreçindeyim ve bir standart bir memur çocuğu olarak diyelim. Bu konjonktür içinde kendime yer açmaya çalıştım. Bulduğum bir şeyde beni bu kadar kucakladıkları için çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varlar. Umarım daha kalabalık oluruz. Size beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız, enerjiniz muhteşem. Kendimi çok rahat hissettim. Şöyle uzanmamak için
1: Ne
0: zor
1: mutlu
0: durdum.
1: bana, uzanabilirdin.
0: Şöyle.
1: Çocukluğuna da indik yani ara ara.
0: Aynen.
1: Bol bol konserlerde ben dinlemek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: lütfen. Davet etmek istiyorum sizi bir sonraki İstanbul konserimize lütfen.
1: Seve seve,
0: Müsaitseniz.
1: koşa koşa kendim için özellikle geleceğim. Bu sesi dinlemek için geleceğim. Ben de davetimi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Ne
1: Hanımefendiliğine, yazdığın şarkılara ve bir tanesinde de söylediğin gibi dünyanın bir yerinde bir takım dertler var ve o dertler adına duyarsız kalmadığına,
0: demek?
1: o dertleri dert edinmene, bu kadar pırlanta gibi bir kalbin olmasına, güzel müziğine ve güzel yüzüne ve ruhuna çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim. Harikasınız valla.
1: Ayağına sağlık,
0: Utancım
1: ağzına sağlık. En
0: da şöyle.
1: çok
0: Çok sağ olun.
1: seyircimize teşekkür ederim. Bu
0: Evet.
1: sözcüklerin, bu sohbetlerin ya da bu şarkıların hiçbir anlamı olmazdı onlar
0: Evet.
1: olmasaydı. İyi ki varsınız. Siz adresi biliyorsunuz. Haftaya aynı saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş, kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eserlerle bu akşam yine Türkü Deryası ekibi olarak huzurlarınızdayız efendim. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu akşamda. Öncelikle tabii ki kuvvetli alkışlarınızla kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim gerek sizler ve gerek ekran başında bizleri izleyen değerli konuklara Türkü Deryası'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Türkü Deryası bu alkışı hak etmiyor, daha büyük çapik. Ha böyle. Binlerce teşekkürler. Her zaman diyorum, her hafta diyorum, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye gerek ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hele ki geldiniz, hele ki hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve hemen.
1: İki kıymetli konuğumuz var dedim ama evet. Bugün böyle bir torpilli bir durum oluşacak galiba. Böyle bir Malatya çoğunluğu oluşacak. O yüzden evet. Lütfen siz de benim hemşerilerim olun. Beni yalnız bırakmayın. Benim biraz boynum bükük kaldı yani. Kim geliyor?

0: Bir hemşerim yeni bir fidan. İnşallah istikbalde Allah büyüktür. Allah işini gücünü nasip etti. Diyorum ki Yaşar
1: Buğdaycı geliyor efendim.
0: Güzel bir akışlar.

0: Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.
1: Nurcan Selçuk. Hoş geldin evet. Sevgili
0: hoş
1: Nurcan.
0: Bulduk. Nasılsınız?
2: Hoş geldin. Yarın ben sorayım nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif ettim.
0: Evet. Evet. Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Çok evet. Güzel görünüyorsunuz bu arada. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Evet. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ufak bir rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
1: Her şey harika bizim adımıza. Hakikaten seni burada ağırlamak, misafir etmek, o güzel sesini dinlemek çok keyifli.
0: Benim için
1: hoş geldin. Sefalar getirdin tekrar.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri. Olur mu? Aldırma gönül, aldırma. Aldırma. Evet. Bilmeyen yoktur eminim. Hep birlikte söyleyelim. Haydi bakalım.

0: Canına teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili Buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek değil mi?
2: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya hazır Sema?
1: Harika. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Bireyin dert görmesi.
2: Oğlum elinden sağlık. Var olasın.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: Selahattin.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağlık abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda o zaman çabuk. Baş tacısınız. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan

0: arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi, ben Malatya'yım, o da Vanlı hemşerim. Evet, Efe!
1: Ateş geliyor efendim.
0: Çok güzel bir akşam lütfen.
1: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Hay bakalım, sahne senin.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kim kardeş?
0: Efendim hepinizi evet. böyle evet.
1: Hemen
0: ayağa
1: alayım.
0: Alalım. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ve yapımda, yönetimde emeği geçen tüm kardeşlerime güzel bir alkışlarınızı rica ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Hakikaten.
1: Ve Türkü Deryası'na hoş geldiniz. Bir dahaki haftaya inşallah tekrar bekliyoruz. Allah nasip ederse. Bekliyoruz değil mi efendim sizleri? Evet.
0: Evet. Bekliyoruz. Hakikaten evet. çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Türkü Deryası'nı ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, makyözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
1: Ve benim derlediğim çok güzel vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bu Malatya bulunmaz eşini okuyoruz.
0: Bir dakika evet. okumadan önce tekrar tekrar efendim
2: çok
0: ayaklarınıza sağlık.
2: Sağ
0: çok mutlu oldum. Sevgili Nurcan, sevgili Yaşar.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler.
2: Sütçü lisan ettiysek affola.
1: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Sağ olasınlar canım.
0: Malatya, Malatya diyoruz.
1: Evet,
0: Selahattin Alpay'ın
1: beraber okuyoruz.
0: Derlemesiyle veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: şey? Valla senin gibi güldür güldür bir adamın. Güldür güldür geldin valla.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah.
0: Lütfen bize anlat, güldür bize hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an Güldür Güldür'deyim.
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci dereceden işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber. Aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna, değil mi? Bir özellik tabii ki. Bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde tabii. Yani bu ritim olsun vesaire olsun. Evet. Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok o ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek.
0: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
1: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Kıbrıslıyım.
0: Ama Şiven'de hiç Kıbrıs'ı...
1: Evet, yani Güldür Güldür de oluyor.
0: Oluyor. Orada güldürüyoruz.
1: Aynen. Kıbrıslıyım. Şimdi amcam benim aslında müzisyen. Bandocuydu, asubaydı. Bando asubayıydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var Ümit. Kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum işte. Enstrümanlarını taşıyorum vesaire falan, hani gidiyordum.
0: En iyi okul aslında.
1: Gerçekten öyleymiş yani. Şimdi ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor, evde söylüyoruz. Aileye ben söylüyorum. O da, onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız var.
0: Bak bak.
1: Sanatçı arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımızı alacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle, evet. Yemek yenen.
0: Evet.
1: 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen böyle bildiklerimi falan çaldım böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine
0: tabii,
1: gidiyorum.
0: Sanatçı arkadaş burada her gün.
1: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman çalacak. Zaten ben taşımışım aletleri.
0: Arkadaşız.
1: Tabii. Sonra biz onunla Ümit'le beraber birlikte sahne almaya başladık işte. Otellerde çaldık öyle iki gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi. Bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri. O gençliğinde Antalya Belediye

0: Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş. Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. İki tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten. Çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim.
1: Evet.
0: Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
1: Yan
0: girdim.
1: meslek.
0: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu
1: O zaman aramızda bir arkadaşımız
0: yani.
1: var. Onu sahneye davet
0: O gelip
1: ediyoruz.
0: şu açılıyormuş değil mi birden o gelip.
1: Hadi bir parça o zaman çalalım.
0: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi sizin yanınızda yani sizlerden bunları duymak beni tabii ki mutlu ediyor yani.
0: Anında öyle arkadaş olarak zannedeceğim. Oradan dedim bir çağrışım yaptım. Şimdi abi sen dedin ya bando assubay falan. Şimdi ben ilk küçük yaşta ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi bir abimiz vardı. Seni dedi bizim sahnemize alalım. Beraber çalışalım ya dedi. Kanunda dedi. Güzel olur falan. Tamam abi dedim. Şimdi hepsi assubay tamam mı? Biz de böyle mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de. Üçüncü caddede miydi? Dördüncü caddede miydi? Hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında böyle. Tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce? Şimdi ben de bekliyorum hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi. Ferdi Tayfur'un huzurum kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Ki abi,
1: İlk gün mü abi daha?
0: Emin misin abi dedim. Adam evleniyor huzurum kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış artık, acaba?
0: Ya tabii.
1: Adam, şu geçsin de yani
0: çok
1: artık.
0: Çok komik adamlar. Yani bundan sonra huzuru kalmayacak anlamında. Allah'ım yarabbim çok komik adamlardı ya. Hatta bir tanesi de ben de geleyim diyorlarmış. Diyormuş orkestra hepsi assubay ya ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen hani adam müzikle de alakası yok demişler ki bari bas gitarı verelim adama hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitar elime almadım bir tanesi demiş ki şuna bas karar sesi do mesela do her birine bir tane vur don don ben geldim tabii bilmiyorum bunları bir baktım adam sürekli karar sesinde hep aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılar da bir insan böyle şimdi sana deyince.
1: Aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya gideceksiniz. Amca dedik ya biz dedim ya ben bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son ya kimse gelmiyor. Ümit en son aradı dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim. Beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama yani işte klavyeci bulduk. Ne bileyim gitarcı bulduk. İki gitarcı bulduk. Tek eksik iki tane eksiğimiz var. Bir davul, bir de bas gitar.
0: Gerek yok zaten ona.
1: Ümit dedi ki tamam ben davulu çalarım. O da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın dedim oğlum. Ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elimi almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık, öyle şey yapıyorum.
0: Dileğe
1: ben hani, he, şeymişim, de. Çok aşırı basçıymışım.
0: Çok iyi basçıyım.
1: Böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o. Böyle birileri açıyordu, şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akord üzerinde gidiyor.
0: Evet.
1: Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
0: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parçaydı. Gitarla beraber bir parça ve bir de beste yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Besteni çalalım.
1: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
0: Ümit
1: kadar.
0: De yazık.
1: Ümit de hakikaten yani. Ya yok. Oğlum bu kadar da adını geçirdik.
0: Evet.
1: Bir şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedim. Evet.
0: O zaman hadi bir müzik diyelim tekrar.
1: Tamam. Çalalım.

Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam Ümit'i anlattın.
1: Evet ya.
0: Valla bir dahaki sefere Ümit'le beraber bekliyoruz.
1: Ümit kendisi Almanya'da şu an, ona
0: Çok
1: selamlar.
0: selamlarımızı ona ilet lütfen.

0: enerji gelmez falan. Bahsediyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun bile ama ben hatta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan. Evet. Böyle birbirini böyle o ben olmazsam sen olmaz. Bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer, işi ayarlayan. İşi ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
1: Nerede çalacaksın? Ama
0: çok doğru.
1: Aynen hakikaten ya.
0: Çok güzelmiş o ya.
1: Gerçekten güzelmiş.
0: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
1: Eyvallah.
0: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
1: Tamam okey. Bunu ayarlarız. Hallederiz bak, bir şeyler. Tamam. Tamam. Bu şaka son diyorum. Şakadan sonra onu
0: bak,
1: şey yapacağım.
0: Güzel şakalar evet, yapıyorum. İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
1: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
0: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum ben de diyor. Ben diyorum ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken can da öyle der. Bir bakıyor diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada evet, aranjman.
1: Evet. Evet.
0: Önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında bak harbiden...
1: Biraz ilgilendiğim için gıyabını da herkesi tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a ısmarladık efendim.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
3: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, mitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: boşanar yanında ektim gilenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gilenar. Acilenar, acilenar, gilenar.
1: Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan.
2: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.

seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
3: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, mitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş, kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş, kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Keremcem, şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı müzik sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş, kulisinin kapılarını müzik sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray, yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Keremcem'le gerçekleştirdiğimiz sohbete Sevilen ismin son çalışması Üzgün Üzgün şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Üzgün Üzgün benim asker arkadaşım Kutup Atatüncer'in bestesi. Üzgün Üzgün duyduğum anda dedim ki bu şarkıyı benim söylemem lazım ve söyledik. Benim oldu şarkı.
0: Keremcem şarkıya yapay zeka desteğiyle hazırlanan klibin hikayesini de müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Şarkı biraz 70'ler Ferdi Özbeğen tarzı. Böyle bir şarkının 70'lerde geçen 2011 model Keremcem'in olduğu, daha genç Keremcem'in olduğu ve günceli yakalayan bir yapay zeka klibi olması çok güzel bir fikir geldi bize. Ama bizim farklı bir şey yapmamız gerekiyordu. Onu yapabilmek için yönetmen arkadaşım Gökhan Ünlü girdi devreye. Güzel bir senaryo yazdık. Senaryosu bana ait klibin. Çok güzel de detaylar var, gerçek detaylar var. Oradaki yönetmenimiz, film seti, onların hepsi döneme uygun şekilde tasarlandı ve bence çok güzel bir iş çıktı.

0: Sevilen şarkıcıyla sohbetimize Bizi Unutma isimli şarkısını konuşarak devam ediyoruz. Keremcem bu şarkının sözlerini yazarken hayatında ilk defa başına gelen olayı anlatıyor.
1: Hayatımda ilk defa başıma geldi. Uyumak için yattığımda çok fazla dinlediğim bir şarkıydı. İlk satırı geldi ve o satır geldiği zaman unutursunuz. Ya unutmamak için benim telefonum ses kayıtlarıyla doludur. İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi. Ve ben yukarı çıkıp gitarla şarkı oldu mu diye baktım. Olmuş. Rahat rahat uyudum ondan sonra. Mohsen Yegane birebir görüştüm onunla ve çok beğendi şarkının bu halini. Ve verdi sağ olsun. İnşallah onunla da bir sahne yaparsak çok güzel olur. Çok beğendiğim bir sanatçıdır. Behet Golmidam şarkının orijinali. Evet.

0: Keremcem, geçmiş röportajlarında müzikal oyunları çok sevdiğini söylemişti. Biz de başarılı şarkıcıya yeni bir müzikal projede yer almak isteyip istemediğini soruyoruz.
1: Çok isterim. Bir sahne planlıyorum. Hikayesi de olan, benim kariyerimi de anlatan. Çünkü bir sürü komik şey de geldi başıma. Bir sürü ilginç şey de geldi. Şarkıların hikayesi zaten başta.

0: başına hikaye. Hikaye önemli bir şey. Bu hikayelerin olduğu, içinde de bu müzikal projelerin de olduğu. Çünkü Rat Pack Show'da işte 40'larda Las Vegas'ı kasıp kavuran Rat Pack Show rahmetli Haldun Dorman tarafından sahnelendiğinde orada Dean Martin'dim ben. Oradan gelen bir repertuarım var. Bunun hikayeleri var. Broadway'den İstanbul'a müzikalin ilkini yine rahmetli Haldun Dorman yönetmeninde Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmıştık. Bunların hepsini harmanlayan, benim potamda eriten tatlı bir sahne projesi yazıyorum şu anda. İnşallah ortaya çıktığında beğenirsiniz.
1: Keremcem, şarkıcı kimliğinin yanında oyunculuk kariyerine de başarıyla devam eden bir isim. Peki başarılı sanatçı şarkıcılık ve oyunculuk arasındaki dengeyi nasıl sağlıyor?
0: Başından beri bana birbirine çok benzeyen ama birbirinden çok farklı iki sektör geldi kişisel olarak. Çünkü biliyorsunuz bir sahneye çıktığınızda 2 saat o sahneyi yapıyorsunuz, alkışları alıyorsunuz ve o sahne bitiyor. Ama bir dizi seti veya film setinde bir sahne için saatlerce bir plastik taburenin üstünde oturmanız gerekebiliyor. Kişisel olarak ben kendi törpülenmem açısından o şöhretin getirdiği negatif insanız hepimiz sonuçta. Kendimizi insan değil de başka bir şeymiş gibi hissettirebilecek bir şey şöhret çünkü. Orada beni törpüleyen bir şey. O yüzden çok seviyorum o birbirinin dengeleme hissini. Ama bir yandan birbirine de çok benzeyen bir şey. Çünkü ikisi de bir performans. Kamera karşısında bir performans başlıyor ve bitiyor. Öbürü sahne. Benzer heyecanlar ama bambaşka heyecanlar. Bunu kendi içinizde eritebildiğiniz zaman çok güzel iki sektör.

0: Kerem'ceme son olarak gelecekle ilgili çalışmalarını soruyoruz. Sevilen şarkıcı önümüzdeki dönemde bir festival filmi çekeceklerini ve yeni 3 şarkısının da bu filmde yer alacağını söylüyor.
1: Bir festival filmi çekeceğiz. Benim de ortak yapımcısı da olduğum, içinde hiç duyulmayan 3 şarkımın da olduğu, benim hikayeme de benzeyen ama projeyi getiren yapımcı ve yönetmen arkadaşım Alp Kamber'in hikayesinden yola çıkılarak yapılmış. Çok güzel bir film gelecek. Çok heyecanlıyım onun için. Eylül-Ekim gibi çekmeyi planlıyoruz. Onun dışında da bakacağız.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Kıraç'ın sahnesi oluyor. Kıraç, Manisa ve çevre illerden gelen 10 bin sevenine müzik ziyafeti yaşatıyor. Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek, korkma içinde.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Serkan Kaya'nın sahnesine gidiyoruz şimdi de. Başarılı isim en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiriyor. Seni...

Haber turumuza Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan bir diğer isim Demet Akalın'la devam ediyoruz. Manisalı dinleyiciler sevilen popçunun Yerinde Dur şarkısına hep bir ağızdan eşlik ediyor.

Şimdi de objektiflerimizi Fatma Turgut'a çeviriyoruz. Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan başarılı isim, "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısını Manisalı dinleyicileri için söylüyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren başka bir isim de Sagopa Kajmer oluyor. Sevilen rapçi, binlerce Manisalı hayranına özel hazırladığı repertuarıyla sahnedeki yerini alıyor. Bütün

Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan bir diğer isimse Sefo oluyor. Genç rapçi, festivalin son gününde konser alanını dolduran binlerce hayranı için sahneye çıkıyor.

pencereden. Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'nın ardından Trabzon'da düzenlenen etkinliklere uzanıyoruz. Trabzon'daki festival kapsamında sahneye çıkan ilk isim Bengü oluyor.

Bengü gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Ferhat Göçer'in sahnesine gidiyoruz. Sevilen şarkıcı, Trabzonlu hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: güzelle süsledin. Gördün halimi, anla derdimi. Ne olur dön, çok özledim bu sabah.
1: Haberturu kameralarımızı şimdi de Bodrum'da bulunan Altay'a çeviriyoruz. Başarılı popçu yoğun çalışmalara devam ettiğini söylüyor.
2: Böyle birkaç günüm var. Birkaç gün dinleneceğim. Ondan sonra İstanbul'a gidiyorum. Zaten yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu arada stüdyo çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü yazdan sonra yine şarkı çıkartacağız.
1: Turumuzda yavru vatan Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ekin Uzunlar'la birlikteyiz. Karadeniz müziğinin genç ismi yaz ayı boyunca yoğun bir konser takvimi olduğunu anlatıyor.
3: Yaz ayı en sevdiğim mevsimlerden biridir. İş olarak konuşursak tabii ki de. Ama en sevdiğim mevsim kış mevsimi. Karadeniz'de olduğumuz için kasvetli havaları çok seviyoruz. Artık ufak ufak festivallerimiz başladı, bayramlarımız başladı. Allah ülkemize zeval vermesin ki full devam edeceğiz konserlerimize. Çok önümüzdeki takvim bayağı yoğun. Dediğimiz gibi bütün Karadeniz'e, bütün Anadolu'yu gezeceğiz. Hatta yurt dışı konserlerimiz de var. Yavaş yavaş bakalım ne olacak.
1: Konser saati geliyor ve Ekin Uzunlar Kıbrıs'ta dinleyicileri için tam 2,5 saat boyunca sahnede kalıyor.

0: Haber turumuzda şimdi de ekinozunlar gibi yavru vatanda sahne almaya hazırlanan Buray'ın yanındayız. Sevilen popçunun yakın zamanda yeni bir tekli yayınlamaya hazırlandığını öğreniyoruz.
1: Yeni çalışmalarımız geliyor.

Yeni bir çok güzel bir single yakaladım. Daha doğrusu bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir şarkı var. Sonunu hazırladım. Tam böyle yaz gelirken bu ay sonu 3 hafta sonra sanırım çıkıyor. Klibimizi de çektik. Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü. Anlatmayayım ama çok güzel, çok ateşli bir klip geliyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Gökhan Tepe oluyor. Başarılı popçu Antalyalı dinleyicilerine özel bir şov hazırladığını anlatıyor.
1: Çok güzel bir şov hazırlamaya çalıştık her şeyden önce. Dansçılarımız var, özel efektlerimiz var, lazer gösterilerimiz var. İnsanları stresten uzaklaştıracak, anı hissettirecek çok güzel bir şov hazırladık. 2 saat boyunca şimdi onu hem kendi şarkılarımla hem beste vermiş olduğum sanatçı dostlarımın o şarkılarıyla hem de 90'larla, biliyorsun 90'lar çok sevgili, biz hala aşığız. Hem de 90'larla bir parçacık arabeskle, bir parçacık da eğlenceyle finali yapacağız.
0: Sohbetini tamamlayan Gökhan Tepe, Antalyalı dinleyicileri için hazırladığı özel şovuyla sahneye çıkıyor.

0: Anıl Durmuş daha çok genç yaşta müzik kariyerine başlamadan önce sosyal medya hesabına yüklediği şarkıyla viral olmuştu. Sevilen isimle gerçekleştirdiğimiz sohbete bu konudan bahsederek başlıyoruz.
1: Çok aniydi aslında o süreç. Yani müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay. Bir arkadaşım orada parkta müzik yapıyordu falan. O sırada dedim ben de şarkı söylüyorum. O sırada şarkı söyleyince tabii ben o zaman sosyal medyada ne olduğunu da çok bilmiyorum işin açısı. Çok da hani ilgimi çekmiyordu yani o dönem için. Sonrasında dedik yani biz bir şarkı yapalım. Orada bir Anıl Durmuş sayfası açalım vesaire. Tamam dedim yapalım yaptık. İşte çektik orada videoyu. Apartman kenarında köşesinde. Neyse ondan sonra gittik yükledik. Sonra o sağ ben Selamet. Dağıldık yani işin açısı. Aradan 2 hafta falan geçti. Bir telefon. Dedi şarkı dedi inanılmaz dedi yani. Şu anda herkes de bunu paylaşıyor falan. Dedim yani nasıl bir şey nasıl yani. Dedi ki yani ciddi ciddi insanlar bayağı güzel tepkiler veriyor ve galiba muhtemelen hani bayağı yayıldı dedi yani. Viral oldu dedi. Hoşuma gitti yani işin açısı. Sonra da aslında onda böyle bir test etmek istedim yani nasıl bir karşılığı var mı diye. Gerçekten gittiğim yerlerde mesela ufak ufak fotoğraf çekilmeler başlamıştı yani. Yaşım 15 falandı yani o zaman. İyiydi yani. Ondan sonra aslında o yolculuk başladı diyebilirim yani.
0: Sohbette söz Anıl Durmuş'un ilk profesyonel çalışması Unutamadım adını şarkısına geliyor. Genç isim bu şarkı için risk alıp kredi çektiğini söylüyor.
1: Şimdi bu artık bir yola çıkıldığı zaman yani kafana koyduğun zaman bir şeyi bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu sadece benim işimle alakalı değil herhangi bir işte alakalı. Biz aslında inandık yani dedik benim bir şey yapmam lazım. O zaman da gerçekten param da yoktu yani. Sağ olsun anneannem yardımcı oldu. Anneannem çekmişti krediyi de. Dostum Mert yazdı şarkıyı. Zaten şarkıyı çıkarttı falan dedim ki bu çok iyi. Hemen yaptık. Mesela o da inanılmaz bir tepki aldı yani. O ilk şarkım da ilk çıktığım zamankinden daha da büyük bir viral oldu.

0: ilk açık hava konserini gerçekleştirdi. Anıl Durmuş konser öncesinde hissettiği duygusal anları anlatıyor.
1: Bu yani mükemmeldi. Yani o gün yaşadığımız hisler harikaydı. O gün ben de o açıdan duygusal bir gün yaşadım. Çünkü çok en başa indiğimiz zaman en baştan gelen apartmandan başlayan bir hikayeden tabii ki de oralarda olmak çok mutluluk verici. Ama daha iyilerini diyorum kendi adıma her zaman. Yani daha iyilerini yapmak istiyorum ve olacağını düşünüyorum.

0: Sevilen şarkıcıyla gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna doğru yaklaşırken, Anıl Durmuş müzikal kariyerinde hayaller yerine somut hedefleri olduğunu dile getiriyor.
1: Ben çok hayal kurmayı sevmem. Yani daha çok hedef olur bende. Yapmak istediklerimi kafamda kurarım ve sonrasında bunu nasıl yapabilirim gibi bir yol haritamdır işin açısı. Orada bence biraz da yolda da, yani biraz planlama yolda da oluyor. Böyle inziva gibi orada düşüne düşüne ne yapmak istediğimi o zaman çözüyorum işin açısı. Çok da acelem yok bu arada. Hiç acele etmiyorum. Daha sakin ve daha en iyisi nasıl olabilir diye uğraşmak istiyorum. Çünkü hani bazen çok acele ettiğin zaman çok da amatör olabiliriz yani. O yüzden öyle olmaması lazım.
0: Anıl Durmuş'la kulisinde gerçekleştirdiğimiz sohbeti sevilen ismin üzerinde çalıştığı yeni albümünden bahsederek noktalıyoruz.
1: Albüm bence biraz enteresan olacak. Böyle çok gerçek hikayelerden oluşan bir albüm de olacak. Bazı şarkılarım. Hani çok değerli arkadaşlarım var albümün içerisinde. Böyle çok boyutlu gibi ya bana. Şu anda böyle tam da tarif edemiyorum ama sound anlamında da mesela çok değişik yani. Hep böyle aynı rutin giden bir şey olmayacak, albüm olmayacak. Daha geniş bir yelpazesi olacak diyebilirim.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Biz Sizin Bildiğiniz Yarınlardan Değiliz adlı yeni teklisini yayınlayan Kıraç'la başlıyoruz. Başarılı sanatçı, merakla beklenen bu yeni çalışmasını Göl Kenarından kesitlerin de yer aldığı video klibi eşliğinde dinleyicileriyle buluşturdu.

Listemizin sıradaki ismi İrem Derici oluyor. Sevilen isim, kariyerinin 4. stüdyo albümü olan ve 13 şarkıdan oluşan Olay Mahalli'ni müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yeni çıkanlar listemizin son durağında ise Emrah yer alıyor. Başarılı sanatçı yaz boyunca yayınlamayı planladığı 3 yeni şarkının ilki olan Melekler parçasını paylaştı. Müzik.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak. Ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet, akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım
0: İsmail,
1: sırada.
0: bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan

0: ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlüm buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Hadi bakalım, buyurun arkadaşlar.

0: seni görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve onun en güzel eserlerinden biri Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen alan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayla alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının. Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, tüm vateni görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir de

Kaybettim anahtarını, açamıyorum gönül kapılarını. Çok gezdim sokaklarını, okudum tüm kitaplarını. Hep aradım elim parmaklarını, sen duymadın.

hiç feryatların tek başına aşk peşine görmedim hiç tuzakların şöyle ki arzu hayır çuvalla suistimal yok.

Kaybettim anahtarını, açamıyorum gönül kapılarını. Çok gezdim sokaklarını, okudum tüm kitaplarını. Hep aradı elim parmaklarını, sen duymadın hiç feryatlarını. Tek başına aşk peşine, görmedim tuzaklarını. Şöyle ki arzu hayal, çuvalla suistimal, yok gibi ihtimal. Boş ver sen de, gör bu dövüşlerin, zavallı gülüşlerin, bırak beni düşlerimle. Sen gel.

istemek yetmiyor. Uçmak için kanat çırpmak lazım. Üstünden geçmişim, yaşadım kaç sene.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği anonimdir. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
1: Biz
0: oldu.
1: Konya Çuvacıoğlu Pestörü, yani Konya Ayağı denilen bir peşrev çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı bu?
1: Bu her oturmaların başında
0: Peşrev olduğuna
1: bu
0: göre
1: mutlaka tabii
0: başta gelir.
1: mutlaka çalınır. Klasikte peşrev deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
2: Alemi.
1: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
2: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerle başlanır. Efendim, saz semaili tamamlanır ara diye eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Meraklı bekleriz o zaman.
2: Evet.

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne de, yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
0: Yani
1: kavram?
0: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, ritimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzgar
1: O
0: türkülerimiz var.
1: mevlana
0: Bunlar
1: müziğinden geliyor.
0: tabii az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin musikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal veya ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
1: Makam
0: kültürleri
1: çeşitliliği vardır.
0: tabii onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
1: Anladım.

0: öyle eserler çok tabii ki yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle bir segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köyün müziği veyahut da şehir müziği diye bir ayrım yok.
1: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
1: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir ekoldür.
0: Bir de sanat müziği var mesela, ama, değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var.
1: Evet. Biraz daha böyle. Kelimeler biraz karışık oluyor.
0: Ama onların şeyleri de farklı ama yani.
1: Evet.
0: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik müziğin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Var mı zamanınız? Bitir bir daha yapıyorum.
1: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
0: Ne yapalım?
2: Aksine.
0: Bir tane de oyuna basın.
2: Bu da ona benzer.
0: Son iki.

0: Ellerinizin ağzınızın sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkürünüz.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
3: Olsun, olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
2: Daha güzel.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
4: Konya Bülbülü'nü çalalım. Konya'mızın şaheseridir. Çok İsmail abimizin türküsüdür. Bu eserin sahibi de bestekarı da Silyalı Buralı'dır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser
4: evet,
0: o zaman.
4: Evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: Teşekkür
0: varsınız.
1: ederiz.
0: Çok çok
2: Çok
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konya'da bir önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz de
0: çok teşekkür
1: memnun
0: ederim.
1: olduk.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen de tek sevgi

0: boşanar yanında ektim gilenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gilenar. A gilenar, a gilenar, gilenar.
1: Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan.
2: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.

Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi...

0: bomba gibi, zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle

Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim. Yaşa Koca Yürük. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin

0: gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz.
1: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
1: Tabii ki efendim.
0: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
1: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
0: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil ustam aslında Refik Başaran ustayı, Ürgüplü Refik Başaran ustanın tadını duyuyoruz avazında, gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, ilham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ ağzına olun sağ efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin dadın
3: sağ
2: çok
3: olun,
2: ayı.
3: Var olun.
0: Sazında sözüne sağlık ustam.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dadalım o zaman.
0: Şimdi
3: çok teşekkür
0: ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldeyim diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutlu'cum.
0: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
1: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: Я щось там. Sesine, sazına sağlık. Teşekkür Ağlan ediyoruz.
1: Sağlık ustam. Üstadım.
2: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
1: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
2: Evet, evet.
1: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler. Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
2: Efendim.
0: Halk adam, müziğimizin... Adam anons etmeden geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
2: En önemli...
0: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
2: Geldi, geldi artık.
0: Sonur Ustam. Sonur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
2: edeceğiz. Uğur. Uğur.
0: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
2: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
0: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
2: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve...
0: Vallahi de Sondur ha, başka da yok.
2: Evet, ismi
0: son...
2: gibi...
0: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
3: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Harika, şan.
1: Bravo.
2: Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
2: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam,

0: Yaşan. Yaşa.
1: Yaşa üstadım.
2: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
1: Teşekkür
2: buradan
1: ediyoruz kendisine.
2: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
1: Bizden selam götür Sondur abi.
2: Söyle, mikrofona.
0: Duymadın mı?
2: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
2: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
0: tamam,
2: adamın kralı.
0: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanım arkadaşlar.
2: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel, alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı, bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceksen Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz, size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen daha 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen daha.
0: Neyiz lan, 2 sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
2: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama bir tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
2: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem devam ediyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi, sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

Türkiye'ye 9 yaşındayken geldim. Yani neredeyse bir 10 yıl, 11 yıldır oluyor. Müziği 5 yaşından başladım. Yani baba sayesinde. Babamız bir baktı, benden bir şey çıkmıyor. Biraz korktu. Ya dedi, bu çocuk ne olacak diye. Bir tane arkadaşımız vardı, CD verdi bizde. İşte müzik var içinde, bir dinleyin falan. Orada bir tane ünlü müzisyen vardı. Ben piyano görünce çok hayran kaldım, çok beğendim. Babam dedi ki, ha bu çocuk müzisyen olacak. Direkt aldı orgu, koydu önüme, öğretti. Ben özel hocadan ders bile almadım. Tek öğretmenim babamdı.

0: Benim adım Daniel Allahdat. Şimdi Allahdat'ın ne anlama geldiğini işte merak edebilirsiniz. Allah vergisi demek. Allah'ın verdiği bir şey yani. Öyleyim öyle. 4 senedir Türkiye'deyim. Ben İranlıyım aslen. Tahran'dan geldim. Tahran, İran'ın başkenti. Hemen hemen 4 sene önce geldim. Şimdi 21 yaşındayım. Müziğe ve aslında kemana yaklaşık 10 yaşımdayken başladım. Bir de kendi ilgim yoktu müziğe. Annemin işte yönlendirmesiyle başlamak istedim.
1: Sokak müziği sadece sokakta git, çal, işte kutuna koy, para kazan diye bir şey değil. Siz canlı konser yapıyorsunuz. Ama kendinizle keyif alarak yapıyorsunuz.

sokak müziğine geldiğim zaman ve şunu hissettim. İnsanların ne kadar senin işte çaldığına katkısı olduğunu anladım. Sen insanları yönetebilirsin müziğinle sokakta. İşte ne bileyim üzüntüyü hemen salabilirsin üzerine. İşte ne bileyim o sevinci falan gösterebilirsin. Yani duygularını falan oynatabilirsin.

bilmez. Gittiğim şehirleri biliyorum. Samimiyeti var. Misafirperver bir ülkedir. Adamla hemen tanıştın. Adamla ekip oluyorsun. Arkadaş, dost oluyorsun. Hemen. Yani bu samimiyet çok güzel bir şey.

Daniel'le işte bir tane arkadaş bir etkinlik yapmak istiyordu. Etkinliğe hem beni çağırdı hem Daniel'i çağırdı. Adamla ben Türkçe konuşmaya başladım. Ya bir baktım aksanları değişik. Dedim sen İranlı mısın dedi evet. Oradan bizim arkadaşlığımız başladı. Ve tabii çok fazla böyle rahat rahat uyum sağlayabileceğimiz için artık kankayız.

son kaç ayda Amir Ali ile tanıştım. Benim sevgili arkadaşım. Onunla tanıştıktan sonra hem ondaki samimiyeti gördüm. Hem de başka bir aşamaya geldim müzik çalmak konusunda.

çalarken de şöyle hissediyorum. Rahatlıyorum yani. Mesela heyecanım var, bir şey yapamıyorum. Mesela heyecan varken işte diyorum, ya abi işte dışarı çıkma keyfim yok. Bir kahve falan içme, yemeği de keyfim yok. Oturayım piyano başına çalayım. Bir de ses kaydı almayı da unutmayacağım. Ses kaydı başlayacağım ki eğer o şu an o zamandaki halim güzel bir müzik çıkarırsa kaydedim şey olsun. Hani anı olsun.

Şimdi müzik çalışmak, özellikle işte enstrüman çalmak hem sanat bakımından bana bir şeyler katmaya başladı. İşte her şeye daha derinden bakmaya başladım yani. Bir de bendeki o odaklanma gücü falan da çok arttı. Çünkü biraz da klasik müziğine odaklanıyorum şu son zamanlarda. Aynen yani daha çok bedensel yerine, fiziksel yerine zihinsel anlamda bana şeyler katmaya başladı.

Bu sandalyeye oturmak rahatım. Çok rahatım. Yürümem gerek yok. Ayakkabı değiştirmem gerek yok abi. Çok hızlıyım. Yokuş, aşağı falan. Her yerde çok güzel. Ve kendimize özel bir sandalyemiz var yani. Böyle herkes otururken ben böyle oturarak herkesi seyrediyorum. Ama onun dışında piyano ruhuna geçirebiliyorsun müzikte. Enstrümanınla beraber ruhuna birleştirebilirsin. Çaldın mı, bu çaldığın eser sensin. Severek çalarsa daha fazla duygusu var.

Ben buraya geldikten sonra hiç yabancılık çekmedim. Yani Türk halkı bizim İran halkımıza çok benziyor. Ve bundan eminim. Çünkü başka yerlerde de bulundum. Yaşamak için değil, seyahat için. Ama şu benzerlikleri falan gayet iyi hissediyorum ben Türk halkında.

insanların çoğu beni gördükten sonra bana şunu soruyor. İşte insanlarda olduğun zaman, işte çaldığın zaman ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Yani o ilgiyi, o sevgiyi insanların gözlerinde gördüğüm zaman çok duygusal oluyorum. Normal bir şey değil. Biliyor musunuz? Hatta müzik dinlemek gibi bir şey de değil. Yani bir enstrümancı olmanız lazım şunu görmeniz için. Öyle söyleyeyim.

Sokakta bir şey görüyorlar. Sen piyano çalan çocuk değil misin? Evet. Ay bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Nasıl hem engellilik hem piyano? Diyeceğim valla gördüğün gibi. Koyuyorum piyanoyu çalıyorum. Bir de mesela piyanonun pedal sorunu var. İşte basman lazım ama kimse bilmiyor abi, basmazsan da ayağının ağırlığı ile pedalı basabilirsin. Ben direkt ayağa basıyorum, bırakıyorum pedal üstlerinde. Bir tek kaldırma gerekiyor. Bu kadar.

hiçbir zaman öyle idealist bir insan değildim. Yani işte öyle en büyük hayalim şudur budur. Öyle bir şeyler söylemedim hiçbir zaman. Ama müzik konusunda özellikle klasik müziği konusunda daha çok gelişmek istiyorum. Yani işte olursa daha büyük konserlere falan çıkmak istiyorum. Daha ciddi müziklere başlamak istiyorum. Çünkü sokak müziği başka bir şey. İşte ne bileyim klasik bir konserinde çalmak başka bir şey.

en büyük hayalim kendi orkestrasyonumu kurmak istiyorum. Kendi orkestram, kendi sahnem ve kendi müziğimin şefi olmak istiyorum.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: Çok
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: çok sağ ol.
0: Seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını paylaşıyoruz ve o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi. Nasıl?
1: Çok, çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: Sağ
1: eserim.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafes'teyi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladım, bir Selen türküsü. Ama sen esasında
1: Evet.
0: Türk Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii ki.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ
0: güzel
1: ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanırım.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programı konuk olmuştuk, beraber denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserine icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi ve hiç Enis Kor Yüreğe ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun. Sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait.
1: Hı.
0: O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: 5. single'ı Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Geçmiş sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanımda. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Çağan Açıkbazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık,
2: sağlık.
0: Sağlık olmadan her hiçbir
1: şeyden
0: olmaz
1: önce.
0: Zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk.
1: Sefalar
0: bugün.
1: Getirdi. Yoruldunuz. Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı
1: gel,
0: olsun
1: gel.
0: Diyorum. Çok
1: ay,
0: güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bir ay oldu güzel. Allah'ım daha iyi
0: geldiler. Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: ya.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
0: teşekkür
1: mu?
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim. Ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama
0: yaş. 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: Bir yani çok da yok.
1: Ama sağ saygı olsun, çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereliyiz?
0: Ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyordu
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep
0: böyle
1: kaynana.
0: Ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor şarkının tadı çıkmıyor.
1: Tadı
0: zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane
1: eşleri
0: benim kızım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah,
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar,
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir
0: en üstte
1: şey.
0: Kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: bir de
2: merkez, anne
1: oturur.
0: Anne.
1: Anne en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri
1: şimdi,
0: bilir çünkü.
1: Bak, şimdi anne en üstte oturur. Evet. Arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle. Aynı. Onlar yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları mesela inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada
1: sizde
0: büyüyor.
1: De hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii. Hala örf adetlerimiz
2: hala.
1: Devam.
0: Ama bizim
1: helal olsun.
0: İçişleri Bakanı ya o yüzden o biraz...
2: evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Peki de
1: eşleriniz
0: öyle.
1: Anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyor. İkisi de
1: maşallah.
0: Olsun,
1: yalnız börek
0: yok.
1: Getireceklerdi. Bu börekler pişti
0: börek,
1: mi? Nerediler bu börekler?
0: Öyle bir börek
1: Arnavut
0: bir şey
1: böreği meşhur
0: aslında
1: ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan ses.

0: Bence bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum, geç kalmayayım, sen gönder
1: Dedim
0: dedim.
1: bari orkestra arkadaşlarım, misafirlerime ikram edelim. Çünkü o kadar
0: Kesinlikle.
1: özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel
0: Çok
1: olur.
0: güzel.
1: Buradan
0: Kesinlikle.
1: selamlar, sevgiler olsun. Şimdi ben
0: Balkanlara.
1: bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte.
2: Hadi
1: Siz de
2: bakalım.
1: eşlik edebilirsiniz.
0: Ama biz
1: Baki
0: çok
1: Duyarlar'ın bir eseri
0: bence...
1: vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Hadi
0: Eyvah.
1: buyurun.

0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim.
1: Şimdi
0: sevgili
1: daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet, şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim, kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz, kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor, şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi, hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Devam edecek.
1: Altın hayırlısı yükselişte. Olsun. Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: aracı
0: bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
2: ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir zaman
2: iş,
1: garanti
2: işimiz,
1: gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimiz.
1: Hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyoruz hakikaten?
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet,
1: o enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Tamam, ben de bir program sunuyorum
1: evet,
0: şöyle böyle ama gerçekten.
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam ediyorum.
0: Programlarımıza evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor bir
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
2: gerçekten
0: beni yalnız bırakmadılar.
2: Gerçekten zor bir şey.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin, ne dersiniz?
1: İyi, hadi bakalım o zaman. Hep beraber söyleyelim
0: hadi.
1: Yani şekilde.
0: Hadi bakalım. Hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Aa, ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: bitti
0: yedik
1: mi
0: bu paraları?
1: Nerede yedin? Altına yatırmadın, yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Buyurun. Hadi buyurun.

0: paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi şarkıları nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste, besteleri vallahi şey yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Yok, bizim değil.
1: Var mı besteniz?
0: Alıyoruz. Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Yani. Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz, alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli.
1: Ha.
0: Şimdi tamam şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa, benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
2: Abi.
1: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk aynen 2007 ben. Yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana, şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız
1: da çıktı. Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Yanılmıyorum, evet,
1: değil
0: onda.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili
0: yok,
1: Kemal
0: herhangi
1: Orhan?
0: Bir şey kesinlikle öyle bir şey hayır, olmadı
1: aa,
0: ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama
1: böyle
0: bizim
1: şey?
0: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey
1: hayır,
0: hiçbir zaman
1: mı
0: olmadı. Oluyor sana.
1: Mütevazisi mi?
0: Hayır, sanatçı kapısına giremedim.
1: Sevmem
0: öyle. Yapamadım
1: sevmem.
0: Onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada.
1: Size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki. Sen havalı geliyor yani o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinin
1: bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var.
1: Hazırladınız bizim için
0: ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var.
0: Dedim bugün
1: ay,
0: dedim.
1: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler, sakın kanal değiştirmeyin, daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Ünlü'yü dinleyelim.
1: Ben bir tane
0: önce.
1: Okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım. Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
2: Yani benim böyle bir şey okuma.
1: Böyle hiç mi yok? Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkıları
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu?
1: İşte düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz nasıl geçti mesela? O güzelim yıllar. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Ne diyelim ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz o yıllarda?

0: dan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi, çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki şöyle bir alkış hak ediyorlar. Evet. Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi kaynağı.
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi ile LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum, bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: Hadi bakalım aslanım.
0: Peki ne var edeyim. Sırada? Abe kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu kaynananın hikayesini anlatmak istiyorum. Hani belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Benim manevi babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: İstasyonu çağırdı. Bir tane şarkı vardı. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun.
0: Ben oraya çağırmıştı. Ben o gün orada mıydım siz geldiğinizde?
1: Yok, ondan önce o başka bir yere çağırdı. Başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım
1: ondan
0: ya.
1: Sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar buradan, güzel bir anımız var aslında
1: anıyorum.
0: Değil mi?
1: O şarkıyı da
0: eylesin. Adnan
1: zamanında...
0: Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla inşallah
1: kesinlikle.
0: Canım benim.
1: Şarkıyı o zaman istemişti. Rahmetli'ye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: çok.
1: Ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
1: Kesinlikle. Çok da
0: yani
1: yakışıyordu.
0: Biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz Adnan
0: Onun ruhuna acayipsin. Gitsin hadi.
2: Hadi gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da kulağını çıtlanmış olalım
0: hadi
1: şöyle.
0: Bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok, ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Gülay'ın babası.
2: Kesinlikle. Çok acıklı bir
1: hikayesi var.
2: Ama işte
1: Karatren bizim aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah. Amin değil
3: inşallah.
1: Mi?
3: Allah gülmekten... ağlatmasın, hep gülelim.
1: Evet. Amin, amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam, siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz. Ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz?
1: Bence öyle düşünmemek. Bence yani. Sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak.
2: Oran,
1: abinin
2: değil
1: mi? Abiydin değil mi? Bak,
3: ya müzik de değil de ticarette oranda... biraz daha yükselme gibi bir şeyler
1: ticaret
3: düşünüyoruz.
1: Tabii
2: yani. Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
3: Evet, bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde. Bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
2: Hayır.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
2: aslında,
1: mıyım? Olmaz
2: aslında,
1: mı?
2: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
1: değil
2: diye bir
1: Fatmacığım,
2: film çektik.
1: Servetçim, Volkancığım, olmaz mı şimdi yani?
2: Şeyi söylemek istemiyorum.
1: Bir kalksanıza ya Allah aşkına.
3: Zekalısı ya Metin
1: Akpınar. Bak değil değil.
2: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
1: Çektiniz
2: yalan.
1: Mi?
2: Lütfen.
1: 40 yalan.
3: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız o?
3: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
2: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
3: Sinemalarda bilmiyorum. Falan bayağı güzel geçti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim hiç
2: pandemiye,
1: haberim olmadı.
2: Pandemiye denk geldi.
1: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
2: Film patlamadı
1: yani. Çünkü şey çok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar. Yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
2: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor. Bak
1: tamam,
2: böyle olunca
1: gelin.
2: Çok güzel oluyor.
1: Şimdi dur. Yani Reşit, ben...
2: resmi bak.
1: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim
2: evet,
1: ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
2: O zaman yönetmenlere duyurulur
1: burada. Bak müzikal
2: burada.
1: Olursa ben de olurum, size
2: tamam,
1: söyleyeyim.
2: Hep beraber.
1: Çünkü o benim çocukluğum.

0: yaşımdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladığımda bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim, herkes bilmez, programda çıktı o hallerim. Ve size de çok yakışır.
1: Ay canım,
2: inşallah.
0: Böyle bir
2: her
0: hedef
2: zaman...
0: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sizsiz olabilir. Bırakmayın.
2: Olabilir Kemal'cim, değil mi? Yani.
1: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
0: Çok
1: her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz sizde, sende saygıyı kusur etmedik. Sizde biz de
2: eniştemi de seviyoruz
1: her
2: gerçekten.
1: Senden gönülden biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
0: Enişteciğim
1: bizi görür
0: ederim.
1: Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz.
0: Rabbim sizler inşallah de öylesiniz.
1: Kesinlikle.
0: Sizlerin eşleri
1: bize...
0: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
2: İlk
0: mu?
2: Zamanlarda kıskanıyordu.
1: Oluyor.
2: Ama şimdi...
1: Orhan bir şey söyle. Niye söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
0: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
0: bak.
2: İçin yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
0: Yani böyle bir hemen koydun
1: yani. Biz alçıpancı mıyız?
2: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
1: Kesinlikle sahne.
0: Bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
0: Ha, sen şey ünlüydün o zaman yani evlendiğinde.
1: Tabii yok, ünlü
2: Kemal
1: değildim
2: de benden
1: ama
2: gaza
1: yani
2: geldi herhalde.
1: Orhan benden. Ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
0: Maksadım şu. Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle,
0: ve sizi destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
0: gibi iki beyefendi
1: yani.
0: Gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi, ailenizle, çoluğunuzla ve çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümle cümlemizi
0: şimdi
1: inşallah.
0: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz buna, var mı?
1: Buna
0: aa, yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay, Müjgan'ı yapın, sonra biz
1: tamam,
0: Adana'ya gidek
1: tamam,
0: mi diyelim.
1: Tamam, Müjgan yapalım o zaman.
0: Ha?
1: Hazır
0: olur
1: mıyız
0: mu?
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müşkan.
1: Aslı.
2: Tüm müşkanlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
1: Güzel bir şarkı.
2: Ama
1: bu
2: bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.

0: orkestram helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman
0: teşekkür ediyoruz.
2: Yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan
2: Bey,
0: yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Allah hayırlısı olsun. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle efendim.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

Yapım ve yönetimini Ali Bozkurt'un üstlendiği Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş, 4 bölümlük bir belgesel. Neşet Ertaş'ın sazıyla sözüyle paha biçilmez bir kültür hazinesine dönüşen yapım hala hafızalarda. Danışmanlığını ve metin yazarlığını Bayram Bilge Tokel'in yaptığı belgeselde bir saz ve ses ustası var. Yani Bozkır'ın sesi, nefesi. Usta romancı Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş.

Neşet Ertaş, bozlakların, türkülerin güçlü sesi. Sesinde de, eserlerinde de hayatın türlü rengi. Onu türkülerle dost, bozlaklarla yoldaş edense babası Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş, abdallık geleneğinin ve bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden.

0: kıda gurbetten gurbetten ay anam.
1: Neşet Ertaş işte böyle bir babanın oğlu. Yolu aynı ruhun insanlarıyız dediği, usta bildiği babasının yolu. Sazında da, avazında da babasının izleri. Sesinde, eserlerinde ustasıyla çıktığı nice yolculuk, birlikte çekilen nice hasret, yoksulluk.
0: Adama kimlik mi gelir? Mert oğlu mertten vay mertten ev. Kötülerin dalı kölgesi olmaz yedi. Adama kemlik mi gelir, nerede olur, nerede gelir. Kötülerin dalı kölgesi olmaz. Vay olmaz.
2: Muharrem Ertaş'ın sizin saz çalma tekniğiniz üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
3: Zaten duyguların hepsi, benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir.
2: Evet.
3: Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum. Gene babamın duygularıyla çalıyorum. Babamı olduğu gibi verebilmem imkansız. Alabildiğim kadarınca babamdan ne alabildiğimse onu icra edebiliyorum. Bir de ben... Tabii biraz buradan çalınca renk değişmiş oluyor, ahenk olmuş oluyor. Biraz da yeni gençliğe, geleceğe biraz daha ahenkli,
2: günün zevkine uygun
3: şekilde. Biraz da tabii zamana göre çalıp söylüyorum.
2: Evet.

bilindiği gibi bizim halk müziği sanatçılarımız çok profesyonellerimiz bile hemen hemen bugün çok popüler olanlarımız bile müziğin temel unsurlarından biri olan nüanstan bir haberdirler. Oysa ki hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan Neşet Ertaş'ın sesinde nefis bir nüans buluruz. Güçle ifade etmek istediği kelimeler üzerine vurulur.

0: olarak güçlü bir şekilde narin ve üzerine titrilmesi gereken çok içli duygular ifade eden kelimeleri de son derece hassas bir şekilde, yumuşak bir şekilde söyler. Ve bunu sazına da aksettirir, sazına da yansıtır.
1: Neşet Ertaş çok iyi bir bağlama virtüözüdür. Neşet Ertaş'ın ikinci bir özelliği, sesini çok iyi kullanabilen, daha doğrusu çok iyi bir yorumcu, yani iyi bir okuyucu. Neşet Ertaş bir üçüncü özelliği ise bestecidir. Yani herhangi bir eseri, bir Aşık Kerem'in veya bir Dadaloğlu'nun eseri olduğu gibi babasının bir eserini veya kendisinin yazdığı bir sözü de havalandırabilen, besteleyebilen çok iyi bir bestecidir. Neşet Ertaş'ın dördüncü büyük özelliği ise bu son yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır. Neşet Ertaş aynı zamanda bir şairdir, bir ozandır, yani yazıyor.

0: Dinami gurbete düştü yolumuz.
1: 25 Eylül 2012 tarihinde yitirdik Neşet Ertaş'ı. Çocukluğu babasıyla köy köy dolaşmakla geçti. Yoksulluk bu dolaşmalara sebep, köylerdeki düğünlerse umuttu, aştı. Hiç okula gidemedi Neşet Ertaş. Babasıyla türküler çaldı, okudu. Hayat zorlu bir okuldu, o hayatı okudu. İlk gençlik yıllarında başladı gurbet yolculuğu. En çetin sınav gurbetti belki. İstanbul'du.
2: Limis.

Malum bizler çalgı çalan insanlarız. Başka gelirimiz yok. Halkımız ununu buğdayını harmanını kaldırır. Çoluk çocuklarına düğün ederler. Biz de gider o bir iki ay düğünlerini çalırız. Ama yıl 12 ay yetmezdi bu. Mecbur evde bizde çoluk çocuk var tabii. Bir paket çayın borcu için bakkalın önünden geçemez durumdaydık. Dedim ya işte aşiretlerin de yeri daraldı. Ankara'ya gider yolun dediler. Efendim başka çare kalmadı. Nasılsa dedim öyle. Benim bir küçük sazım vardı. Aldım sazımı. Aldım Kırşehir'den Ankara'ya otobüs o zaman 2,5 liraydı. 2,5 lira kadar da bir para biriktirdim. Bindim otobüse geldim Ankara'ya. Ankara'dan hayır yani memleketinden çıkan İstanbul'u anını alır derler ya. Ben de onun gibi düşündüm işte. Ankara'ya geldim otobüs durağından indim. Orada acık şöyle boyu bana benzer bir çığırtkan vardı. Dedim ki ben dedim İstanbul'a gideceğim param yok dedim. Hadi İstanbul'a geldim. İstanbul'un oradan gemiyle Sirkeci'ye geçiyormuş. O zaman bilmiyordum. Otobüs geçti. Ben sazım var işte o zaman da üstümde de bir elbisem var işte. Baktılar ki bu elbisenin bu sazın sahibi herhalde parasız olmaz diye düşünmediler. Ben sabahleyin vardıydı. Otele münasip bir otele vardım. Bir oda istedim ve yazdılar. Sazımı oraya çıkarttım. Hemen iş aramaya başladım. Akşamüstü gelirken baktım ki cama şen çalar plak diye yazmışlar. Başka umudum da kalmadı. Bir dedim her oraya gideyim dedim. Geldim yattım sabah erkenden aldım sazımı. Doğu İşhanı şimdiki bildiğimiz gibi işte oraya vardım. Kapıdan girdim. Onlar da eskiden 3 plak gramfon işte Odeon sahibinin sesi bir de Columbia vardı herhalde. Efendim. Onlar da o plak okuyanlara çalgı çalanlarmış. Kadri Şençalar, İsmail Şençalar gel. Efendim onlar da ilk plak yapmışlar. O da Behiye Aksoy'un ilk plağını dinliyorlar. Şimdiki bildiğim kadarınca. Bir yandan plağı dinliyorlar, bir yandan onun bastırılmış plaklarını taşıyorlar. Ben orada ayaktayım. Ne için geldiniz dedi. Efendim saz çalarım dedim. Çal dinleyeyim dedi. Onlar gene işini görüyor, plağı durdurdular. Babam rahmetliğin neden garip garip ötersin bülbül diye bir bozlağını efendim çaldım. Çalınca bana şöyle bir kağıt getirdiler, tek kağıt. Dedi ki bize plak okuyacağın için dedi burayı imzalayacaksın dedi İsmail Şençalar. İmzaladım. Neyse oturuyorum bir de baktım Kadri Şençalar şimdiki bildiğime göre geldi. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın Kadri Şençalar. Geldi İsmail Şençalar dedi ki abi dedi bu çocuğa dedi mukavele imzalattım dedi. Deyince Kadri Şençalar bana baktı. Bu çalar dedi. İsmail Şençalar dedi ki bize çaldığın dedi o garip bülbülü çal dedi. Bir hava çaldım zaten. Ben garip bülbülü çalınca Kadri Şençalar ağladı. Hemen türkü biter bitmez yanıma geldi. Dedi ki evladım nereden gelip nereye gidiyorsun? Nerelisin? Necisin? Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Aç mısın? Susuz musun? Dedi bana Kadri Şençalar. İsmail Şençalar da Kadri Şençalar'ın kardeşi. Aha o demedi de aç mısın? Susuz musun? Dedi Kadri Şençalar dedi. Nur içinde yatsın. Dedim anlattım gayrı. Hemen elimden tuttu benim. Beni aldı Beyoğlu'na. Beyoğlu saza götürdü. Ben bilmiyorum ama götürdü. Öğlenin o Beyoğlu sazın müdürü garsonlarına temizlik yaptırıyormuş. İşte öğlen sıraları. Oo Kadri Bey siz buralara gelir miydiniz dedi. Dedi ki size bir garip getirdim dedi. Bana dedi ki Kadri Şençalar garip dedi. Çık sahneye bana garip bülbülü söyle.

Neşet Ertaş aşkla çalıp aşkla söyleyen, aşkı çalıp aşkı söyleyen bir garip. Garipliği avazını bir çığlığa döndüren bir sihir belki. Neşet Ertaş, Bozkır'ın Tezenesi adlı belgeselde garip mahlasını neden seçtiğini de anlatıyor.

0: Efendim bu söylediğim hava babamın bozluğudur. Kendisi zaten garip gönüllü bir insandı. Bir de tabii benim ilk planım olarak rahmetli Kadri Şençalar da size bir garip geldi. İşte garip çık garip bülbülü söyle efendim. O da benim hoşuma gittiği için de değil de üstüne vurdu herhalde. Ben çok küçük yaşlarımda bazı siz ona beste deyin ne derseniz deyin türküler üretirdim ama ben şu türküyü ürettim demezdim babalarımıza, ötüyanlarına, beryanlarına. Böyle çalardım düğünlerde bazı. İşte öyle böyle ben bu taraflara geldikten sonra memleketten çıkıp plaklar falan okuduğum babam tabii arif kişiydi. Geldi bir gün dedi ki oğlum sen bir şeyler üretiyorsun dedi. Ondan sonra tabii kalbimiz kalbimizin aynısıydı. Evet dedim baba. Sonra bir şey dedim ekleyeyim mi? Tabii bir hayli türküler üretiyoruz. Adım soyadım içinde yok. Yavrum bize garipler derlerdi dedi. Gönül de garip dedi. Orada kaldı.
1: Yüreğimde vardır bilinmez yâre,

0: Neşet Ertaş'ın popüler olduğu yıllarda bugünkü medya, bugünkü görsel yayın kuruluşları yoktu. Ama Neşet Ertaş bir çabayla, büyük bir uğraşıyla, büyük maceralarla kendisini önce Yurttan Sesler Korosu'nda, Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesler Korosu'nda adını duyurmuştur. Daha sonra İstanbul'da yine büyük eziyetler, çabalar göstererek plak dünyasına girmiştir.
1: Radyo yayını açıldığında Yurttan Sesler başladı. Onu çok severdik. O günleri beklerdik. Efendim, bize bir şey gelirdi o. Sonra Allah rahmet eylesin, benim de dayım gelir Keskinli Hacı Taşan. Bir gün baktık ki misafir olarak Hacı Taşan o radyoda Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesleri'nde türkü çaldı, söyledi. Ama ben yerimde duramaz oldum. O zaman Kırşehir'deydim ben. O küçük sazımı aldım ben. Geldim Ankara'ya, ben de misafir olarak bir türkü çığırayım diye. Geldim o gün, tabii Muzaffer Sarı Sözen'i görmenin imkanı yok. Ertesi gün bekledim.
2: Karşıda bekliyor, gelemiyor. Gittim karşıdan aldım, getirdim.
1: Gel dedi, ben aldı, o girişten alt katta bir yere indirdi. Orada bugünkü bildiğim kadarınca sanatkarlar oturuyor. Böyle bir peykiye, köşeye şöyle önüme durdu. Çal diyor bana. Çalıp söylemeye başlayınca öbür taraftan dediler ki, Emin Bey dediler, çocuk güzel çalıyor, söylüyor dediler. Buna dediler, Yurttan Sesler'de bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tabii Emin Bey de oturdu, Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki, yarın dedi Yurttan Sesler'de dedi çalıp söyleyeceğin için dedi memleketine telefon edebilin dedi. Ya hayatımda daha o Emin Aldemir'in o sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Neyse, böyle bir kapıdan girdik içeriye. Girdik ki böyle bir masa var Muzaffer Sarı Sözen'in önünde. Çalanlar böyle oturuyor, okuyanlar böyle oturuyor sırasıyla. Önünde bir mikrofon var. Kapıdan girince ben, dedi ki, Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu siz misiniz dedi bana. Estağfurullah efendim dedim. Bir an üstek bir hava çaldıracak dedi. 15 dakika var Yurttan Sesler'in başlamasına. Hemen oraya bir sandalye koydurdu şeye, Cengiz Akmeriç'e. O zaman ben bir hava, bir bozlak ben çaldım. Geleli gülmedim ben bu cihana, şu alem başıma dardır yar eden. Geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Yurttan Sesler programında çalıp söylediği Geleli gülmedim ben bu cihana adlı bozlak, onun sesini ülke geneline ulaştırır. 20 yılı aşkın süre 15 günde bir misafir mahalli sanatçı sıfatıyla Ankara Radyosu'nda solo bantlar hazırlar. Plakları ard arda yayımlanır, turnelere çıkar, Anadolu'yu adım adım dolaşır. Konserler verir Neşet Ertaş, sahne çalışmaları yapar. Yorgundur. Günden güne daha da yorulur gönlü, daha da yorulur bedeni. 1972 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası Almanya'ya yerleşir.

0: Gece saat 2 mi 3 mü sahnedeyim. Çalarken bu parmaklarım basmadı. Basmadı. Türküyü söyledim, parmağım basmadı, bu parmaklarım basmadı. Daha evvel de aklımda ya bu. Bir anda hani boş bir dağarcığın içine suyu doldurunda ipini çizersin, altında su boşalır. Aynı onun gibi gövdemden su boşaldı. Sanki ayakkabılarımın içi doldu sandım. Ondan sonra sahneden indim. Rahmetli demeye bile dilim varmıyor. Genç bir doktorumuz, Doktor Mehmet Ali'yi aradım. Yatağımdan kalktı, geldi, beni aldı. Hacettepe Hastanesi'nin ortopedi hocasını kaldırdı o saatte. Hacettepe Hastanesi'ne gittik. Ben aşağı yukarı bir iki sene Hacettepe Hastanesi'nde fizik tedavisi oldum. İşte boynum bu ağır bir ağrı geliyordu bu boynumdan. Bir havayı çalıp bitiremiyordum. Burada benim biraderim vardı Almanya'da, ama ben durumu bildirdim. Bana davetiye gönderdi kendisi. Onun davetiyesiyle Almanya'ya geldim. O zaman 2-3 senede bir 3 ay çıkış vardı yurt dışına geldiğimde. Geldim buraya, doktora gittik. Doktor bir başka doktora gönderdi bizi. Sigara dahil bütün alkolü bırakmamı söyledi doktor. Gene böyle cereyan tedavisi, iğne, şu bu bilmem bir şeylerle. Bir iki ay devam edince buradaki ağrının sarsıldığını hissettim. 3 ay bitti. Türkiye'ye gitsem sanıyorum gene aynı duruma düşeceğim. 3 sene sonra çıkış var. Türkiye'ye gittim. Buradan verdiğimiz dilekçeye göre Türkiye'den bize araştırmışlar beni. Diğer işçi kardeşlerimiz nasıl geldiyse aynı araştırmadan ben de o şekilde geçtim. Kabul ettiklerini söylediler araştırmalardan sonra. Beni müzisyen olarak kabul ettiler Almanya'ya. Ben halihazırda kendi işimi kendim veren oluyorum. Her ayda Alman hükümetine kazanç vergisi vererek kalıyorum burada. Her şeyleri kendim karşıladıktan sonra.
1: Bizim geçmiş ünlü edebiyatçılarımızdan merhum Behçet Necatigil şairleri anlattığı bir yazısında şairlerin hayatını 3 döneme ayırıyor. Bunlar diyor gurbet burcu, hasret burcu ve hikmet burcu. Şair diyor, sanatçı ömrünün, daha doğrusu sanatının en olgunluk döneminde artık hikmet burcundan konuşmaya başlar. Neşet Ertaş gurbet ve hasret burçlarından geçti. Şimdi hakikaten o usta birikimiyle, o gelenekten getirdiği birikimiyle çok usta işi şeyler, sözler söylüyor. Yani hikmet burcundan konuşuyorsunuz.
0: Hikmet diye bir şey yok efendim. Hepimiz insanız. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti diye bir halk türkümüz vardır. İnsan vücudu bir dünyadır. Her insan vücudu bir dünyadır. Penceresi de gözleridir. Bizler ruhuz hepimiz. Ruh olarak bu pencereden bakıyor dünyayı. Herkes kendi gözüyle görüyor. Onun için dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti demiş bizden evvelki bu türküyü söyleyen. Herkes kendi gözüyle görüyor dünyayı efendim. Hikmet denen bir şey yok. Ben şahsen gördüğümü, görüşümü, duyumu, duygumu, arife tarife hacet ne hak meydanda gördüysen. O sendedir, sen ondasın. Eğer bile bildiysen. Arif olan bunu sezer, derunundan gevher ezer, daima seninle gezer can gözüyle gördüysen.

0: Gençlerimize yönelik bunca yıldır çalıp söyleyen Neşet Ertaş'ın sanıyorum saz çalmaya heveslenenlere, sazı çok sevenlere yönelik herhalde tavsiye olmasa bile bunca yılın tecrübesiyle, birikimiyle söyleyeceği bir şeyler olsa gerek. Onları lütfeder misiniz efendim?
1: Onlara ne diyeyim efendim? Bunu dıngırdatmak için çalmasınlar da. Hani her çalan saz çalar, tatlı çalamaz, yar aşkı bağrında nar olmayınca diye bir türkü var. Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış. Dıngırdatmasınlar da önce yarın aşkını yüreklerine koysunlar. Yarın aşkı onlara nasıl çalacağını tarif eder efendim.
2: Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 2000 yılının başlarında izleyiciyle buluşan 4 bölümlük bir belgesel. Bu belgeselde bir büyük ustanın, Neşet Ertaş'ın yaşamı ve sanatı var. Neşet Ertaş'ın özünde, sözünde, eserlerinde ise hep insan, hep aşk var. Neşet Ertaş'ı sevenlerinin evlerine, sevenlerini ise Neşet Ertaş'ın hayatına konuk eden yapım, TRT arşivindeki müzikli hazinelerden. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir de

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, bu ne teyir, ölelim derdinden. Ol bil, danışmasan da balayım, bar
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından, Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam hanendelik sənətine.
1: Küçüklük yıllarımda.
2: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan bir dəfə. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz də gələcəkdə bu sənətin daha da yələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çox geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz değil mi? Daha fazla.
2: Xalq bəstəkar mahnıları, muğamlarımız.
1: Evet. Azərbaycanın öz sanatını yani.
2: Bəli.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok
1: sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
3: Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel bu havadan, bu güzel Azerbaycanımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
1: Evet, öğretmen
3: ben, öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. İki kardeş, Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle evet. Tanımış, böyle. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmeler çok repertuarımızda var bizim okuyuruz.

0: Azərbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz burada.
1: Yaşadırıq Azərbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten
1: ne güzel.
0: Burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir.
1: Ne
0: Türkiye,
1: güzel.
0: Azerbaycan söylüyoruz. Ne güzel.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

Anadan yardan geçer, şehadete koşarız. Vatan için can verir, yüreklerde yaşarız. Anadan yardan geçer, şehadete koşarız. Vatan için

0: dediğim kardeşim dememde her zaman istemişik ki hem Türkiye'de olduğumuz zaman konserlerde çok okuduk. İstanbul'da, Ankara'da
1: Evet.
0: konserler verdik ve hem Azerbaycan mahnısı okuyor hem Türk mahnısı ki
1: Evet.
0: halkımıza da hoş olsun hem de seve seve. Ümumiyetle biz Azerbaycan'da muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc
1: Evet.
0: ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif bəy dedi ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün hər zaman bu dərsi biz keçməli,
1: Çünkü
0: verməli.
1: Azerbaycan'ın öz
0: Öz
1: kültürü
0: kültürü var,
1: muğamda, değil mi?
0: qorumaq
1: Muğamda
0: lazımdır,
1: yaşıyor.
0: muğamı
1: Bizdeki
0: makamları.
1: Türk sanat müziği, Türk halk müziği
0: Bəli,
1: gibi.
0: bəli, sizdə olduğu
1: Evet.
0: kimi bizdə də onu
1: Evet.
0: yaşatmamız lazım və ki yaşasın bizim, itməsin bütün mahnılarımız. O zaman belə
1: Geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani onun
0: zordu, çətindi. Bəli.
1: çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır
1: Siz uzun
0: gerekir. Güzel
1: yıllardır
0: söylediniz.
1: sabrederek, değil mi efendim,
0: Bəli, çok çətin,
1: çalışıyorsunuz?
0: çətindir. Ama sevirik işimizi. Seve seve yaparız. İstəyirik ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretek gençlerimize.
1: Evet.
0: Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani Muham demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz
0: Olur,
1: acaba?
0: elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça muğam parçası, makam
1: Evet.
0: deyirsiniz,
1: Evet.
0: muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
1: Efendim şeref veriyoruz. Buyurun.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim.

sabahlar. Aşık her cövre dözer, belki de bir

gördüm koşanlar yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize heyran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesi. Çok teşekkürler efendim. Her hafta olduğu üzere yine bugün Doğu'dan sesler birbirinden güzel türkülerle bezeli. O güzel türkülere ses olacak iki de değerli mihmanımız var. Dilimizde döndüğü kadar, vakitte müsaade ettiği kadar da sohbette var. Dolayısıyla vakti güzel kullanalım. O güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun. İlk türkümüze ses olacak konuğumuz için. Kültür Bakanlığı Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal için olsun efendim. O güzel alkışlarınız.

0: Alkışlarız Nahide Saygın Akkal için. Nereye gidiyoruz?
1: Yer sizin, yer bak.
0: Hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok mutlu olduk.
2: Ben de çok mutlu oldum. Onur duydum burada olmaktan. Çünkü duayenlere ev sahipliği etmiş bir yerdeyiz şu anda.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun değerli sesi. Doğru söyledim mi?
2: Evet.
0: Ne mutlu bana. Alkışlarınız Nahide Saygın Akkal için efendim. Efendim, ikinci konuğumuz TRT İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım, güzel kardeşim, gönlü güzel, kendi güzel, özel de bir ses. Sesinden ziyade kendine münhasır bir tavrı, üslubu vardır türküleri okurken. Alkışlarınız o yakışıklı güzel kardeşim için olsun. Emre Kızıl için efendim.

0: Kardeş ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş buluştuk. Estağfurullah babam. Ne estağfurullah. Kurban olayım. Emre ile biz İzmir'de beraberiz. Beraber mesai görüyoruz efendim. Böyle cımbızla çekip enteresan türküler bulur. O enteresan türküleri aynı güzellikte, aynı ustalıkla icra eder. Böyle enteresan bir sanatçı kişiliği diyeyim. Ve bir o kadar da ustalığı vardır. Çok da güzel bağlama çalar az sonra göreceğiz. Çok da güzel okur, keyifli okur. Biz de her zaman keyifle dinleriz. Bu akşam istedik ki sizler de keyfimize ortak olun efendim. Benim alkışlar için, Emre Kızın.
1: Benim için halk müziğimizin, türkülerimizin mihenk taşından

0: Böyle güzel
1: Estağfurullah.
0: duyumlar
1: Ya
0: aldık.
1: gel gel
0: Onur,
1: önce
0: dur
1: geçer.
0: dur
1: Gel
0: dur.
1: gel gel gel gel. Gel. Gel. Gel. Eyvallah. Canım benim ya. Mahsun İstiyar rahmet olsun. Ne güzel eserdir.
2: Çok çok
1: ya
2: güzel
1: gerçi her
2: eserler.
1: eseri
2: Hepsi.
1: birbirinden güzel
2: Hepsi.
1: Mahsun Usta'nın. Yani
2: Bütün
1: hangisi için? Tabii
2: aşıklarımızın
1: tabii.
2: gerçekten öyle.
1: Bir başka aurası var. Bir başka güzelliği var. Rahmet olsun. Keyfimiz saatimiz iyi mi?
2: Çok şükür.
1: Erzurum'a daha önce
2: Koşuyoruz.
1: gelmiş miydiniz?
2: Ben Erzurum geliniyim.
1: Erzurum
2: Buradan söyleyeyim.
1: gelinisiniz.
2: Evet.
1: O zaman
2: Ama
1: gelmişsinizdir.
2: işte kayınpeder ve kayınvalide vefat ettikten sonra bir
1: Allah
2: 10
1: rahmet
2: yıl
1: eylesin.
2: oldu. Çok kimse kalmadı burada.
1: Oo,
2: O
1: nur için
2: zamanlar çok
1: yatsınlar.
2: geliyordum. Şimdi çok gelemiyorum. Ama çok değişmiş, güzel olmuş Erzurum.
1: Erzurum'un güzel zamanında
2: Özlemişim,
1: gelmesi.
2: özlemişim, özlemişim.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
2: Havası da güzeldi benim şansıma. Bilmiyorum, gelenler
1: Güzel
2: bayağı
1: güzel. Gerçi
2: şikayetleniyor.
1: burası Erzurum belli olmaz.
2: Evet,
1: Yarın
2: öyle.
1: neye uyanacağımız ama güzel.
2: Güzel
0: Güzel
2: güzel.
0: karşıladı.
2: Evet,
1: Güzel karşıladı
2: bizi
1: değil mi?
2: sıcacık karşıladılar gerçekten.
1: Eyvallah,
2: Her
1: Erzurum.
2: zaman olduğu
1: Ya
2: gibi.
1: memleket soğuk ama insanımız sıcaktır bizim.
2: Memleketin evet her yöresinde öyle
1: İnsanımız
2: gerçekten.
1: güzeldir bizim, candandır, kalptendir,
2: Çok güzel
1: gönüldendir.
2: dinliyorlar, çok güzel bakıyorlar. Yani
1: Çok da güzel
2: harikalar.
1: okuyorlar.
2: Öyle.
1: Tabii hele bir ilerlesin vakit zaman
2: Topraktan
1: için.
2: işte,
1: Tabii tabii tabii
2: topraktan.
1: tabii. Biz orkestramız ve onlar, biz ve onlar. Üçüncü gücümüz bizim, itici gücümüz.
2: Harikalar.
1: Eyvallah, eyvallah. Kardeş, tekrar hoş geldin. Biz efendim Emre ile
0: Hoş bulduk.
1: hoş gördük, kurban olayım. İlk programımızda da Emre kardeşimiz vardı. Biz 23 Nisan'da başlamıştık. TRT İzmir Radyosu'nun Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nun şefidir. Züleyha Arancak kardeşimizle birlikte, gerçi bir numaralı şefimiz Emre kardeşimizdir. 23 Nisan sebebiyle de çocuklarımızı ağırlamıştık TRT, işte Erzurum Radyosu'nun Çocuk Korosu'nu. O zaman da dolayısıyla ilk başlangıçta sevgili Şerif Hatun'la birlikte de açılışta sen vardın Emre.
0: Evet.
1: Kısmet
0: Umarım
1: bugüne kıymış.
0: Ayağımız uğurlu gelmiştir.
1: Vallahi geldi, kurban olayım. Şimdi inkar edersek yanlış olur. Eyvallah kurban. Canım benim. Türkü alalım mı?
2: Olur.
1: Yine vedalaştı Dildar Yaren diyelim. Bir
2: Malatya
1: Malatya'ya
2: türküsü.
1: uzanalım şöyle bir.
2: Hadi bakalım.
1: Haydi canlar, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz güzel kardeşim. Sesin, solun, yüreğin dert görmesi.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Çok da güzel bir ağıt aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama çok da güzel bir melodi, sözler keza.
0: Çok etkileyici gerçekten.
1: Tabii tabii. Çok,
0: çok
1: güzel bir türküdür bu. Var olasın.
0: Sağ olun hocam.
1: Emre.
2: Buyur.
1: Türkü diyeceğiz. Cafer Baba'dan, Cafer Dede'den, Cafer Gangotan. Çok güzel aslında böyle sözleri didaktik, öğretici, ders verici böyle ibretlik. Hem anonsunu yap, hem sözleri şöyle iki keramet kurban olayım.
2: Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma diyelim.
1: Sizler yoldaş olursanız, efendim sizler de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz.

0: Eline sağlık, kendine sağlık, sizin yüreğine sağlık. Nesim İçimen Usta'ya, Cafer Dede'ye rahmet olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Hani repertuardaki böyle köşe taşları eserlerden biridir bu.
1: Evet, bence de anlatım
0: her zaman, her yürekte, her gönülde bir karşılığı olan muazzam bir eser. Hem müzikal olarak hem sözel olarak.
1: Evet. Toprağın etkileri diyelim.
0: Değil mi?
1: Bu toprakların etkileri diyelim. Aynen. Toprağın aynen, güzellikleri diyelim.
0: Aynen, aynen. Sizleri kısa bir süre nefeslendirelim. Bir eser de ben okumaya çalışayım arkadaşlarımla birlikte. Kazancı Bedi Usta'nın torunu, Torun Bedi Yoluk'a ait bir türküde ben okumaya çalışayım. Altın tasta diyor efendim, aşk olmaz. Hemen.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Dedesinin yolundan giden, aynı kültüre, aynı itinayla hizmet eden bir kardeşimizin eseriydi. Ruhuna, gönlüne sağlık olsun Torun Bediyolu kardeşimizin de. Alkışlar biraz da ona olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Biz ekranların başlarında izleyen kıymetli hocalarım var. Erzurum'dan belki bilirler. Metin Solmaz hocamız, Ahmet Yaşar Turanlı hocamız, Mehmet Çalmaşır hocamız izliyor. Buradan selam olsun hepsine. Kıymetli şefim Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Türk Halk Müziği koro şefimiz Ahmet Mustafa Yel'den.
0: Evet.
1: Koro şef yardımcımız Turgay Coşkun ve sayamayacağım birçok kişi var. Hepsine selam olsun.
0: Saygılar olsun efendim.
1: Hepsine selam olsun.
0: Baştaki.
1: O zaman başında o, sizden
0: Muhammed, bir Mersiye. Muhammed Lütfi Efendi'ye ait bir Mersiye
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Vallahi inşallah okuyabilirim. Haydi buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim abicim.
0: Sesiniz reyiniz dert görmesin.
1: Çok sağ olasın. Bazen uçuyoruz bunlar okurken sözler falan.
0: Aa, çok güzel eserler.
1: Artık hakkınızı helal edin.
0: Efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten
0: vallahi
1: muhteşemdi.
0: Nasıl oldu, umarım.
1: Muhteşemdi gerçekten.
0: Eyvallah. Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Sağ kardeşim. Çok teşekkür ederim. Efendim Emre Kızıl kardeşimize devam ediyoruz. Yine çok güzel bir eser var. Yine bir Arguvan değil mi?
2: Arguvan diyelim. Aşık Hüseyin'e ait.
0: Er Kalkan diyor aşıklar.
2: Er Kalkan'a aşıklar.
0: Sen de menzile erdi diyor.
2: Evet.
0: Sen de tedarikinde vallah gör yavaş yavaş.
2: Evet.
0: Erdi nevbaharımda gakkom tufan erişti. Yağmaya başladı. Kar yavaş yavaş. Alkışlarınız Emre Kızıl için efendim.

0: Kaan. Var olasın kardeş.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelin yüreğine sağlık olsun. Çok teşekkürler. Nahide kardeşim bir şey sormak isterim. Şimdi Emre kardeşimiz mektepli. Konservatuarlı mıyız yoksa mektepli
2: Samsun
0: miyiz?
2: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi müzik öğretmenliği mezunuyum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Kültür Samsun Bakanlığı'nda kaç yıl oldu?
2: Bir 15 yıl oldu ama daha öncesi misafir sanatçı olarak başlamıştım ilk. Sonra bir 5-6 yıl oldu işte kadroya geçeli.
0: Hayırlı olsun. Keyifli olsun.
2: Çok teşekkür
0: sağlıklı
2: ederim.
0: Olsun.
2: Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Allah can sağlığıyla az tadıyla çalışmak nasip etsin.
2: Ne mutlu.
0: Türkülere ses olmayı nasip etsin.
2: Çok
0: her
2: teşekkür
0: daim.
2: Ederim hocam. Sağ olun.
0: Eşiniz de müzikle ilgilenen biri midir?
2: İyi bir dinleyici diyelim.
0: İyi bir eve bir deli yeter. O da bir şanstır ama.
2: Ama Erzurumluların zaten doğasında var. Onlar da müzik kulağı oluyor yani. Biz Sivaslılar gibi görürüz. Onlar da öyleler yani.
0: Kesinlikle. Çok güzel. Daim olsun.
2: Selam olsun. Buradan dinliyorlardır şimdi oğlum da.
0: Eyvallah.
2: O da Ankara'da bizi dinleyen herkese selam olsun.
0: Eyvallah. Emre, vakte bakıyorum. Gerçi vaktimiz daha var ama. Ya senin çok güzel bir besten var. Hatta Cengiz abi de okumuştu. Ala gözlerine kurban oldum diye.
1: Evet.
0: Şöyle bir parça mırıldanır mısın? Mi ters mi gelir?
1: Mi ters gelir. Re yapabilirim derseniz.
0: Tamam. Dinleriz. Babalar re. Kürdi. Cengiz abi de okumuştu bunu, Cengiz Özkan değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Evet. Evet.
0: Emre kardeşimizin kendi bestesidir efendim. Çok enteresan. Çok hoş da bir melodi. Sözler de keza öyle. Haydi bakalım.
1: Hiçbir prova yapmadan.
0: Evet. Haberi de yok efendim. Evli vaki bu gol.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri.
1: Aşk ve Ötesi programımıza hoş geldiniz.
2: Bugün yine birbirinden güzel ve çok değerli sanatçılara yer verdiğimiz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve çok da güzel bir eserle girizgah yaptık.
0: Ve bu eserin sözü ve müziği sevgili Masar Alanson'a ait.
2: Yandım yandım dedik. Gerçekten yandım niyetimizi dedik. Belli ederek girdik programa.
1: İlk eserde yandık.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak. Fakat öncesinde bir eser yapalım. Buyurun.
1: Onu diyecektim. Yaktık. Madem yaktıysak merhem olsun. Doktor çağrı olsun.
2: Doktorumuzu
1: efendim.
2: Doktorumuzu da çağıralım.
1: Bir doktor diyelim. Sözleri Şakir Askan. Müziği rahmet olsun Murat Şenpınar'a ait. Bu kıymetli eseri yorumlamaya çalışalım. Buyurun efendim.

0: Ne güzel oldu be.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Hoş geldin
2: Hoş
1: sevgili
2: buldum.
1: Elif. Gerçekten dostum dostum diyerek bize böyle dost meclisimize de büyük bir keyifle müthiş bir Ahmet Kaya eseriyle girmiş oldun. Hoş geldin.
2: Hoş buldum dostlar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Teşekkür ederim. Şahane bir parça. Yani her söylediğimde kalbim böyle kuş gibi pır pır pır pır çarpıyor sözleri.
1: Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eserin sözleri tabii ki çok önemlidir. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Kaya da öyle. Daha önce bu şarkıyı icra etmiştin.
2: Evet.
1: Ben duydum böyle baktım sosyal medyada şurada burada. Duyguna sağlık bu
2: Oh.
1: arada. Çok teşekkür
2: Şifa
1: ediyoruz. Sağ olun.
0: Ağzına
2: ben de
0: yüreğine
2: çok
0: sağlık.
2: teşekkür ederim.
0: Keyif
2: Sizlerin de
0: verdin.
2: öyle. Ne kadar güzel oldu vokallerle birlikte. Çok keyifli
1: Elden
2: sizinle
1: geldiğince
2: şarkı
1: artık.
2: söylemek.
3: Biz bazen
2: Teşekkür
3: böyle
2: ederim.
3: gaza gelip şey oluyoruz böyle. Çıkış olabiliyor.
1: Şimdi o zaman biz de sana bir dinlendirelim, bir eser senin için söyleyelim, seslendirelim. Bu eser İbrahim Tatlıses'ten dinledik biz bu eseri. En güçlü söylediği eserlerden biriydi. Vur gitsin.
2: Allah.
1: Yapalım mı arkadaşlar?
3: Bir vurup geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hadi bakalım, buyurun.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine meslektiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahanesiniz. Orkestra arkadaşlarımız hepinize. Hocam muhteşem bir parça. Harika bir yorum.
2: Teşekkür ederiz. Ki bambaşka bir düzenleme. Yine Fatih abi kalemine sağlık. Ya. Bizi bambaşka bir yere getirdin.
3: Normalde biz başkalaştırmayı seviyoruz.
2: Başkalaştırdık tabii. Yani.
3: Tabii ki yani bütün şarkıların hep söylüyoruz ya orijinalleri ne zaten başımızın üstünde evet. yeri var tabii ama ki. Biz de arada başka şeyler yapasımız var böyle.
4: O zaman başka şeyler demişken yine senin bir bestenden devam edelim mi bu sefer? Elif Hanım söylesin bize.
0: İlk defa bu şarkıyı seslendireceğim, söyleyeceğim. Bir de yani bu şarkının bestecisiyle beraber söylemek, seninle birlikte söylemek çok daha başka bir şey olacak.
3: Çok teşekkür
0: İnşallah.
3: Ederim.
0: İnşallah. Bakalım güzel şeyler olacak.
3: Olacak. Haydi bakalım
0: ne
3: arkadaşlar.
0: Ne diyoruz efendim?
3: Saki.
0: Saki diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Ruhuna sağlık. Valla başka oldu.
1: Vallahi.
0: Gerçekten başka oldu. Ve şarkının söz yazarı Sıla'ya da buradan bir selam
1: Sevgiler
0: edelim. İlk
1: olsun.
0: seslendiren. Selamlar Sıla'cığım.
1: Teşekkür ediyoruz efendim bu güzel eser için
0: Estağfurullah,
1: sizlere.
0: estağfurullah. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sana bir tane şarkı söyletmezsek olmaz.
2: Memnuniyetle. Çok
0: Göktuğ'cum
2: da
0: çok güzel söyler bu şarkıyı.
2: teşekkür
0: Bayılırız.
2: ederim. Ben Göktuğ'dan ilk duyduğumda bu eseri beni bambaşka büyülemişti. Özellikle kendim şahsi isteyeceğim bunu bu arada. Yani
3: Tabii ki.
2: ya üzgünüm, yapacak bir şey yok. Çünkü ilk etkilediğin anın hala tadı da damağımızda. Bizi izleyenler de illaki bunu hissedeceklerdir, ben eminim.
3: İnşallah. Söyleyebilirsek.
2: Rahmetli analım, söz müzik Harun Kolçak. Büyük üstada rahmet olsun. Gitme diyeceğiz.
0: Haydi.

0: Yandı buralar hocam. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Gaza geldim sanırım.
0: Nasıl bir eser?
1: Çok güzel şarkı ama gerçekten. Güzel şarkılar söyletiyor insanı. Sen de bilirsin, sen de bilirsin.
0: Oy
1: sen
0: maşallah.
1: Bilirsin
0: yani.
2: Böyle bir seviyorum dedin ki.
3: Evet. Bunu dağdan duyuldu. bunu özellikle istedim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Harun yani, abi de yazmış ama yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Bu eserde okunacaksa, Harun abi yad edilecekse bu layığı olmalıydı.
1: Çok teşekkürler.
3: Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Eyvallah, çok sağ olun.
3: Yakışan yapıldı.
1: Teşekkürler.
0: Şad olsun.
2: Oh, şahane, tamam, etkilendik. Çıktık oradan. Şimdi sevgili Elif, şahane bir eser var sırada ve biz bunu senden istiyoruz. Müslüm Baba'dan. Biz bu eseri çok iyi biliyoruz zaten. Zaten Müslüm Baba deyince aramızda Müslüm Baba profesörü burada.
3: Estağfurullah.
2: Bütün külliyatını bilir. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'ın, bestesi de
0: Burhan
3: Bayar'ın. Bayar'ın.
1: Şaşırdık mı?
0: Şahane bir şey. Şaşırmadık.
2: Bu arada Ahmet Selçuk İlkan ve Burhan Bayar işbirliği çok fazla eserde yok bildiğim kadarıyla.
3: Yok, yok, evet.
1: Bu eser nadirdir yani.
2: Nadirdir.
0: Evet. Çok kıymetli bir eser.
2: Ya biz kaç tane proje yaptık, kaç program, kaç bir şeyler gidiyoruz, çalıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Burhan Bayar, her sayfada bir Burhan Bayar muhakkak var.
1: Ya genel olarak Müslüm Gürses'in hitleri zaten Şakir Askan, Burhan Bayar, Tahir Peker,
2: Ali Tekin Türe.
0: Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında. Tabii o zamanlar saçlar sarı siyahtı, bilmiyorum hatırlar mısınız ama.
1: Klipten gördük, evet.
0: Evet, böyle bir dönem ilk çıktığımda
2: sarı siyah.
0: Sarı siyahtı, yarısı sarı yarısı siyahtı.
2: İstanbul Spor gibi.
0: Dortmund. Dortmund. Çok mesajlar geliyordu o zaman. Ahmet Selçuk İlkan'ın proje albümü vardı, Tribüt. Sonra Ahmet abi dedi ki hadi kızım bir parça da sen oku. Yahu o kadar lebi derya ki bu üstadlar, tabii, biliyorsunuz. Tabii. Bakıyorum o şarkı, bu şarkı filan falan. En son dedi hadi bulamadın mı dedi ya bir aydır bir parça. Dedim ki Ahmet abi.
2: O albümde bir düzenlemem olabilir.
0: Öyle mi?
2: Var var.
0: Şey dedim, Müslüm Gürses olsun. Beraber seçelim dedim. Yeter ki onun söylediği bir parça olsun. Sonra böyle telefon elimizde işte şeyden dinliyoruz. Bu mu filan. Bir bilebilsenin introsu bir girdi. Bak şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor.
2: Şimdi bize öyle öyle büyük bir sorumluluk verdik ki tüylerimizi diken diken etmemiz lazım. Arkadaşlar çalışalım.
0: Ya parçanın zaten ruhu yaşıyor yani. O kadar kıymetli, değerli insanlar. Öyle benim için çok özel bir şarkı. Hepimiz için muhtemelen. Evet. Hepimizde bir hatırası vardır bu şarkının diye
3: bu
0: tahmin ediyorum.
3: Var. Bende çok çok büyük anıları var ama kıssadan hisse olsun. Bu güzel eserin o mükemmel lezzetini bir de senden alalım. Ve izleyicilerimize canlı canlı dinlesinler.
0: Oh, şahane.

0: Sevgili Elif, gerçekten şahane bir icraydı. Yorumuna sağlık, duyguna. Senin de Murat.
1: Ben eşlik ettim.
0: Sen de bambaşka bir kafaya girdin yani.
1: Elimden geldiğince dili dönünce anlatmaya çalıştım.
2: Vallahi su gibi
3: güzel,
2: aktı.
3: Güzel yaşadık, teşekkür ederim.
1: Beğendirebildik mi efendim?
3: Estağfurullah, var olun canlar. Yani birlikte akıyoruz. Şarkı yine kendini söyletiyor bize.
1: Samimi ruh duygularda, en samimi duygular burada anlık gelişen hisler. O da tabii ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize geçiyordur. Biz de eminiz. İnşallah onlar da güzel hissediyorlardır.
0: Bu arada şunu da söylemek isterim. Sevgili Semih ve Samet, benim bu hayatta gerçekten çok acayip özel bir yerde tuttuğum ve yani evladım gibi gördüğüm, kardeşim gibi gördüğüm, canımdan can onlar. Ve bu şarkıda da inanılmaz kalbimi fethettiler. İnanılmaz güzel bir icra oldu kardeşim. O baskılar neydi öyle vallahi. Müthişsiniz gerçekten. Her ikisini de çok seviyorum. Buradan da ilan ediyorum. Ve seni de ağırlamaktan inanılmaz derecede

0: mutlu olduk.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben sizin sıkı takipçinizim.
0: Ay sağ olun.
1: Ve çok sevindim burada olduğum için. Birlikte şarkı söylemek çok istemiştim. Nasip oldu. Şahane.
2: Ne mutlu
1: bize. Hepinizin yüreğine, ellerine sağlık dostlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.
2: Maalesef üzülerek söylüyorum ki zaman nasıl aktığını bilemedik ve programımızın sonuna geldik. Fakat kapatmadan tabii ki de hüzünlü değil neşeli ayrılmak istiyoruz buradan. O yüzden bir Kırşehir yöresinden Kesikçayır diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Bussalı Bim'de bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'a?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Size iyi pazarlar diliyorum. Gönlümüze hoş geldiniz. Babalar gününüz kutlu olsun. Konuşacağız az sonra. Muhtemelen yine programı takip eden özellikle müdavimler ve yeni katılanlar bugün de programdan zevk alacağınızı düşündüğümüz gibi tasarladık. Ama bizde plan yok. Planı Rabbim yazar, biz de söyleriz, biz de oynarız. Hadi bakalım.

Harika. Oldu değil mi şefim? Efendim hepinizi bir kez daha selamlıyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun. Allah evlatlarınızla, eşinizle babalığınızı baba gibi yapmayı her zaman nasip etsin. Ve ayağınız taşa, bu benim çok sevdiğim bir dua. Gözünüz yaşa ve gönlünüz de yasa değmesin inşallah. O yüzden tabii hayat zaman zaman zayıf yerlerimizden de yakalar. Ama babalar arkamızdaki dağ gibidir. Gitseler de yanımızdan, evrilseler de soyut aleme, anneler, babalar, daha doğrusu sevdiklerimizi öldüremeyiz. Sevmediklerimiz ne yapıyorsa yapsın. O bizi ilgilendirmiyor. O yüzden bir kez daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Tüm şu an bizi dinleyen ve dinlemeyenlerin. Dolayısıyla sevgili Rasim Baba, tabii benim adnan kahraman kardeşim, özellikle seviyor öyle bireysel teması. Babalar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Yarın genel kurulda görüşeceğiz zaten Adnan'cığım. Bu arada Amerika'dan gelen yolculuğun getirdiği minicik bir klima sıkıntısı var ama hiç hissettirmeyeceğiz. Hissederseniz de bilin ki bu ayıp yok. Ben hiçbir şeyi çok böyle hatayı örtmeyi sevmiyorum. Hatayı örtmek ikinci büyük bir hata. Varsa öyle bir şey yani. Dolayısıyla buyurun hadi bakalım orkestra. Telefonlarınızla yönleneceğiz. Hadi bakalım buyurun. Biraz sonra.

Geçen günü darmadan. Evet. Sevdiğim Ezgi'ydi bu da. Şefim, ne var ne yok ya? Ha, güzel gözüküyorsun ha. Sakin ol, yapıyorum ama hemen. Şey yapmayalım yani mevzi. Pekala, hadi bir ne olursun. Buyurun. Tamam, buyurun.

Teşekkür ederim. Evet, şimdi çok kıymetli dostlar çok az bulunur. Onlar da zaten bulunduğunda da kıymet bilmek, değer bilmek, onları atfedeceğin, edeceğin her değerin hakkını da vermek lazım. Benim öyle işte 4-5 tane ahiretlik dediğim dostum çok şükür. Mevlana diyor ki eğer 3 tane dostun varsa birini sorgula. Ben de dedim ki lan bu Mevlana çok mu abartmış acaba? Ama yok yani evet 4 oluyor 5 oluyor belki ama vallahi bir elin parmağını geçmiyor. Yarım asırı aşmış ömrümüzden yola çıkarak bakıyoruz. Allah hepinizi hem iyi insanlarla karşılaştırsın hem de güzel dostlar. Nasip etsin şimdi Funda Yıldırım, Sedat Yıldırım, eşi Melek, kendi de adam. Hadi bir remin orada kalın, bir şey söyleyeceğiz. Güzel bir şarkıyı hem bugün evlilik yıldönümü olan herkese, başta Sedat Yıldırım, Funda Yıldırım olmak üzere. Bir şarkısın sen, buyurun anneannem, hadi.

sen, bir şarkısın sen. Ömür boyu, ömür boyu seveceğim. Ve dudaklarımdan, ve kalbimden, ve kulaklarımdan yıllarca düş.

0: düşme yer. Evet. Hemen telefonu alalım. Alo.
1: Gel.
0: Alo. Evet. Telefon.
1: Gel.
0: Murat Bey. Murat Bey. Alo.
1: Alo.
0: Gönlümüze hoş geldiniz ve iyi pazarlar.
1: Hoş bulduk Metin Bey, iyi pazarlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim Metin Bey, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı hayata dair bir sözünüz, bir yorumunuz, programdan bir isteğiniz?
1: Hayat bunca çileye rağmen yaşamaya değer.
0: Güzel söz bu işte ya. Zaten unutmayın bak, zaman zaman hatırlatıyorum. Hayat bizlere bir şey vermek için tanzim edilmiş bir süreç değil. Savaşıp almamız için tek kişilik ordu gibi yaratılmışız. Nasıl? Aklımız, zihnimiz, bilincimizin altı üstü, kalbimiz, vicdanımız, irademiz, değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden savaşacağız, alacağız. Cephedeki savaş bir gün bitiyor. Galibiyet ya da mağlubiyet. Ama hayattaki savaş doğunca dizlerimizin üzerinde yürümeye çalışarak, acı çekerek başlar. Ölünce de işte malum. Evet, var mı bir isteğiniz?
1: Başta babam İbrahim Özlü olmak üzere Düzce'de bulunan bütün babalar
0: tüm
1: gününü
0: Düzce'ye
1: kutluyorum.
0: Tüm Düzce'ye selamlar olsun. Evet. Babalar bütün gününü kutlayın. Babanızın adını da söyleyin.
1: Babam İbrahim Özlü Düzce'den.
0: Tamamdır. Peki. Teşekkür ediyorum. Var mı
1: İbrahim? Sağ olun. Sıradaki parça bütün babalara gelsin.
0: Tamam o zaman.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Peki.
1: Sağ olun.
0: Buyurun şefim. Ne? Anlamadım. Ne yaptınız? Hiç top bek yok mu ya benim şefte? Ha anladım. Fadiyez'e geçtin. Buyurun.

utansın, utanır mı ciğerler? Geçen saat düşen geçen. Olsun. Yaşayamıyoruz ha biz.

0: Yıllar ister biz, hadi bakalım. Zaten dünya haklı çıkmak için çok da doğru bir yer değil. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun. Buyurun. Gönlümüze hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Duyuyorum efendim.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız?
1: Bütün Türkiye'nin babalar günü kutlu olsun.
0: Vay maşallah, sizinki de tabii ki de öyle.
1: Hocam.
0: Buyurun. Var mı bir sözünüz?
1: Ruşen hocama da saygılar, orkestrana da.
0: Teşekkür ederim.
1: Soyadımı yanlış yazmışlar hocam, Alatepe.
0: Bir daha söyleyin isminizi tam.
1: Metin Alatepe.
0: Kardeşim
1: yanlış
0: Metin
1: Alatepe,
0: tamam düzelt. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Metin.
1: Hocam.
0: Metin Alatepe. Peki. Var mı sözünüz, isteğiniz?
1: Hocam. Şunu söylüyorum.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bakma. Böyle çılgın oluşuma. Bakma.
0: Şu geçen hafta da istenmiştim bu ya.
1: Bir
0: dakika.
1: Bakma.
0: Bir dakika.
1: Yalnızca seninim.
0: Peki.
1: Senin
0: sevgilinim. Buna mazeretimiz yok. Geçen hafta da dedik, hazırlamadık. Şimdi başa geleni çekeceğiz. Biraz spontan olacak bu. Hemen nihayete gelin la. Teşekkürler sana aitim. 1997 yılında yazdığım bir şarkıydı bu benim. Evet. Spontan beni takip ederseniz. Söz verdik artık dönemeyiz. Geçen haftadan bu haftaya.

Bakma sana uzak oluşuma, bakma sana karşı koyuşuma. Bakma, bakma vurdum duymaz oluşuma. Yalnızca seninim, ben sana aitim. Yalnızca seninim, ben kimseyi böyle delice kıskanmadım. Hiç kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Ben kimse için oturup bir gün ağlamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim ve ben sana aitim. Çok ses getirmiş bir şarkımızdı bu. Sanıyorum yıl 96 ya da 77. Evet, orkestra bağımsız biraz olacağız, tamam mı?

oturup piyano ağladım. Yalnızca senin, senin sevgilin. Ben sana aitim. Artık

0: Evet, oldu sanıyorum. Hadi bakalım hemen. Hilal Hanım.
1: Alo, merhaba, iyi akşamlar Metin Bey.
0: Gönlümüze hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
0: Pardon?
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun Hilal. Siz varsanız yayın zaten çok iyi gidiyor. Var mı?
1: Evet, keyifle izliyoruz.
0: Hayata dair bir sözün mü isteyin ya da?
1: Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bugün biliyorsunuz Babalar Günü.
0: Elbette.
1: Eşim Halil Yıldız ve abisi Süleyman Yıldız adına sizden bir parça istiyorum. Söyle. Özellikle masal parçanızı severek dinliyoruz.
0: Vay arkadaşım.
1: İstiyoruz yani parçanızı.
0: Peki hadi yapalım. Şeyde çocuklar kalır. Buradan Hicaz'a geçin. La Hicaz. Geçin abi.

sen bozulmuş be. Nasıl olsa zalim hayat, içme içecek. Kızlar var mı? Herkes çekin aynı yere, gitmeyecek. Dalgalar, dalgalar kumsallarda, piyano mutluluk masallarda. Uçup gitti ömür, şu yalnız masa şeydi buyurun.

düzen bozulmuş. Nasıl olsa, nasıl olsa zalim hayat bitmeyecek mi? Ya herkes çekip aynı yere.

0: Allô, allô, allô. Allô. Allô, televizyonunuzu lütfen kısın. Beni duyuyor musunuz? Alo.
1: Alo.
0: Pelin Hanım.
1: Metinciğim, merhaba.
0: Gönlümüze hoş geldiniz. İyi pazarlar. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz canım benim. Nasılsın?
0: Çok iyi. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz o zaman.
1: Senin önce hep iyi oluyoruz. Seninle bir gün şeydi... Yat gezisinde buluşmuştuk.
0: Ne güzel. Oh, Allah bir daha nasip etsin inşallah.
1: İnşallah inşallah. Şimdi yine bir konuşma nasip oldu ama seninle bir yat turu yapmıştık.
0: Hadi bakalım. Bir daha yapalım inşallah.
1: İnşallah. Hani yani yarınlar umut olsun diye bir programımız vardı ya.
0: Bravo. Evet.
1: Orada beraber gezdik. Şarkılar söyledik.
0: Harika,
1: çok güzeldi.
0: Harika.
1: Güzel.
0: Bak bu programda
1: sizi
0: da konuşuyoruz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı bir isteğiniz, hayata dair bir sözünüz? Buyurun.
1: Sizden sitem istiyor. Ne isteyelim? Meyhaneci istiyoruz.
0: Eyvah eyvah. Yanlış. Bunu geçir. Dıt dıt dıt dıt. Başka bir şey yapalım onun yerine. Çünkü
1: öyle mi?
0: Evet, evet. Hem şu anda arkadaşlarımız da yok o. Hem de şöyle yapalım. Ben bir şey göndereyim size.
1: Olur.
0: Tamam, kırılmıyorsun ama değil mi Pelin?
1: Yok, niye kırılalım ki?
0: Çünkü
1: her şarkı
0: çok
1: güzel zaten.
0: Benim üst üste şarkılarımı söyledik. Ben öyle olunca böyle kendimi megaloman gibi hissediyorum. Bir başka şarkılara geçelim.
1: Ha, tamam, senin canın sağ olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Remin öyle
1: gelin. Seni çok seviyoruz.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Çok.
0: Türkiye dolu. Ay ay hadi bakalım. Geçenlerde söyledik ama bir daha değerli bir istek. Bir halk müziği yapalım. Mühür gözlüm bağlama aç, açabildiği kadar.

0: Evet.
1: Sevgili Ozanlar Ozanı, Neşet Baba'yı anıyoruz. Çok güzel bir sözü var hanımefendiler için. Ne kadar derin bir kalp var baksanıza. Diyor ki, tabii analarımız bizi 9 ay karnında taşırken çektikleri meşakkati burada konuşsak ne saatler, ne günler, ne haftalar yetmez. Tek bir sözle şöyle demiş. Hanımlar insandır, erkekler insan oldu. Çünkü o hanımefendiden, annemizden doğuyoruz. Ne güzel, nasıl taltif etmiş değil mi? Konuyu bir cümleyle nasıl kapatmış? Evet, saygıyla, saygıyla sevgili andık. Mekan cennet. Gül Hanım. Gül Hanım, telefonunu, televizyonunuzu lütfen kısın. Sadece telefondan duyun, yoksa konuşamayız.
2: Mekan cennet. Gül Hanım.
1: Kısalım onu.
3: Alo hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Gönlümüze hoş geldiniz.
3: Hocam nasılsınız?
1: İyiyim, siz?
3: Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim.
1: Var mı bizden
3: hayırlı
1: bir isteğiniz?
3: Hayırlı programlar diliyorum
1: Sağ
3: size.
1: Olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir isteğiniz.
3: Pazar günleri iple çekiyoruz. Çok başarılı bir program. Koristleriniz, saz ekibinize çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir isteğiniz ya da bir sözünüz var mı hayata dair? Buyurun.
3: Hocam.
1: Dinliyorum Gül Hanım. Buyurun efendim. Televizyonunuzu kısmazsanız kapatmak zorunda kalacak reji.
3: Televizyonunuzu, evet, kapalıdır televizyonu.
1: Tam kısın ama ben duyuyorum. Bakın. Efendim. Evet, söyleyin, var mı bir isteğiniz efendim?
3: Şimdi tamam hocam, tamam. Tamamen kapattım.
1: Bir isteğiniz ve bir
3: bunca
1: sözünüz.
3: Bunca gamı, bunca derdi bir şey olarak istiyorum. Bütün Ankaralar Özkan ailesine, görümcelerime, Nazan Hanım'a bunca gamı, bunca derdi.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Mevlam nasıl hep nasıl bana verdi diye ben bunu rica ediyorum.
1: Peki tamam, çok teşekkür ediyorum. Geçin Fatiha'ya. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi geceler. Mevlam, anladım ben şarkıyı, biraz ters okuduk. Anladın mı? Neden ilaç vermedin?

Şefim nasıl gidiyoruz ya? İyi miyiz ya? Evet, ellerinize sağlık. Hepsi birbirinden kıymetli orkestra arkadaşlarım. Vallahi siz olmasanız bir batarım ben ya. Öyle ya. Kardeş tamam, sakin ol şampiyon. Güzel. Peki, hadi gel Sevda Yüklü. Buyurun, aynı tondayız. Aa, kasmadan. 3, 4, say.

Buyurun. Kaç dakika aracı? Ya, öyle mi? Yeni yaptık ama hadi yapalım. O zaman bu da Cüneyt Başkanıma gitsin. Buyurun. Efendim, piyano. Programımızı bir az sonra bitireceğiz. Tekrar Babalar Gününüz kutlu olsun. Aileleriniz mutlu olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Haftaya ömrümüz, nefeslerimiz hala sayılı olanlar sayılıyorsa geleceğiz. Yine görevimizi yapacağız. İyi akşamlar, iyi pazarlar. Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin.

0: Sinan'la sahnede bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle, bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor şarkıcılardan, işte ne bileyim imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akan'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi? Arkadan öne gelmek. Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben
0: Aynen.
1: de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay. Benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: Aynen.
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana, böyle.
0: Çıksana, en sonunda ittim ben
1: En
0: Enes'i
1: sonunda
0: arkadaşlar.
1: arkadan.
0: Yayına ittim ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın, böyle oldu. Valla çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındın ısındın ısındın. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine, değil mi? Şu
1: Evet.
0: anda.

0: son yaptıkların. Ben bu cihana sığmaz an vardı en son.
1: Evet.
0: Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. O oraları
1: Evet.
0: yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu.
1: Evet.
0: Hangi türkü Dönes?
1: Bu Dünyanın Devranı diye bir türküydü abi.

0: Bravo Enes ya.
1: Vallahi benim bile gözlerim doldu.
2: Evet, sen türkü çok fazla
1: Seviyorum
2: seversin
1: ha
2: çok.
1: duygusunu ruhunu ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız? Arabesk mi yapacağız? Türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
2: Biraz da senin sayende aslında.
1: Yok benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözsüz şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi, bayanlar baylar. Şimdi o güzel oyuncu soyadını iki tane mi söylüyoruz
2: İki tane
1: artık?
2: oldu artık.
1: Ya
2: Evet.
1: atmıyor onu da, ya, onu da atmıyor.
2: Atmıyor.
1: Peki efendim. Özbey yolcu diyeceğiz o zaman.
2: Özbey yolcu oldu.
1: Öz yolcu diyeyim. Bayanlar baylar. Tuğçe öz yolcu. Onunla da kızar. Öz yolcu ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu. Güzel Tuğçemiz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz. Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl oradan dinliyordun türküyü? Dağıttı bizi
3: Evet,
1: ya.
3: çok
1: Sen
3: duygulandım.
1: alışacaksın gerçi dağılmayı değil mi?
3: Evet, ama ben çok
1: Şeyler falan
3: seviyorum.
1: oluyor. İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride. Değil mi?
2: Stüdyoda.
1: Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
3: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak
1: Ya.
3: istiyor.
1: Üzgün herhalde bu çocuk karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir maç. Bu çok kolay bir şans değil tabii. Ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye. Vardır bizde.
2: Evet.
1: Güveniyoruz onun kulağına.
2: Evet, bir de
1: Bence bu
2: sürekli.
1: şarkı çok tutacak dedi. Her şarkı tuttu ama.
2: Bence de.
3: Gerçekten
1: Evet,
3: mi?
1: kararsız
3: Teşekkür
1: oldukları da
3: ederim.
1: çok tutmadı yani.
3: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
1: Sen peki Enes'in şarkı tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun? Evlenmeden önce de.
3: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
1: Hangisi?
3: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkısı.
1: Düğündeki.
3: Evet.
1: Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse. Hayat arkadaşı. Söylesene çok akapella nakaratı.

0: Ulan ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Evet, hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet, evet, benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı, peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendin. Helal olsun
1: evet
0: ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Yani 2-3 milyar olan şarkılarından
0: ya
1: sadece.
0: Ya olsun canım. Vay be ya, çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
0: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de, ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan, yoksa karşılar mı?
2: Hayır, aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. Yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet, çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
0: Tuğçe şeyi düşünüyorum da sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde. Hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya, çok duygusal.
1: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya, bir sayfayı 10
0: dakika. İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet, o yetenek çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem, çok utanırım.
0: Belki bir ufak de, bir eşlik olur.
2: Hayır, benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
0: Çok ilginç. O kadar evet. Koskoca teksti ezberleyip
2: evet.
0: Şarkıyı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
0: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkı.
0: O da destek olmuş. Vokal yaptı.
1: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
0: Aa,
2: bayılıyorum
0: seninle
2: ona.
0: Seninle yaşanan her evet, şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor abi. Arka arka tekerleme
2: evet,
0: gibi.
2: Evet, onu ezberledim yani.
0: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
0: seni
2: çok
0: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet,
0: veya
2: yani de... o kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
1: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
0: Benim hayalimdeki ne diyor?
1: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben derim ki rol kaldırır bunu falan.
0: Havalara gir. Havalara girmek de var ya.
1: Yani. Benim yani.
0: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başrolsün, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
1: Ay, İnşallah.
2: Ne güzel değil mi? Olur.
1: Aslında keşke. Yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyorum.
1: Yaptık dizi tap değildi.
2: TRT Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
1: TRT'de
2: benim.
1: Oynuyordu.
0: Ha, TRT'deydi yine.
2: Evet. Evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
0: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te ve bütün dünyaya yayın yapıyor.
1: Tabii, çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
0: Maşallah. O zaman Enes'ciğim bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkıyı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan en yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
1: Teşekkür.

0: Aman ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur, olabilir, dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya bu
0: Unutmadık
1: şarkı.
0: abi, hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz
1: Evet.
2: hala veremedik.
0: Yok canım, daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi meç oluyor Enes bu şarkıya.

0: biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde...
1: Çok uyuyor evet ama buradaki abi. Aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda değil mi?
0: Evet.
1: O çok iyi yani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
0: gidiyor. R&B yapmıştık ona evet.
1: Peki şeyde Tuğçe bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep.
2: Evet,
1: son öyle. Aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
1: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında biliyor musun? Bence evet. İleri yaşlarda sırıtırsın.
0: Evet, kesinlikle da... öyle.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir karakteri canlandırıyordum.
1: Demek ki hep 6 geri koy şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
2: Bilemiyorum.
1: Öyle düşünüyor. Yok 20 evet. Oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende.
2: Yani evet olabilir.
1: Diye düşünüyorum. Enes sen de bilemedim ya.
0: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
1: Ya yok oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidi mi yapıyorsun ama? Enes benim bir yürüyüşüm yapsana.
0: Yayında mı?
1: Enes yap ya ne olacak?
0: Yayında mı?
1: Yap içeri girdiğimi evet. Yapsana benim. Bak.
2: Hadi yapsana. Harbi
0: bu defne. Ömür boyu kalır burada ama.
2: Hadi baba, bir benim şey yürüyüşüm... söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
1: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
0: Hadi. Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
1: Şarjı da yap.
0: Şarjı yap belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
1: Evet. Sendeyiz.
0: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abi en son gelir. Stüdyoya herkes şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursun kafada şapka yürüyüş bu.
1: Müzisyen olmayanlar da çalışıyor.
0: Ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir miyim?
1: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
0: Bir iki kişi kalıyor müzisyen diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
1: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya onlara dedim. Ya size de söylüyorum müzisyen olanlar dışarı çıksın.
0: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
1: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı dizi müzikleri işi.
0: Evet
1: yani
0: abi.
1: Seviyorsun da onunla uğraşıyorsun. Çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşünüyorum. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
0: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
1: Öyle
0: adını
1: mi?
0: Adını vermeyeyim platform.
1: Tamam.
0: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilirim.
1: Tabii. Onlar da...
0: Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğim için. Ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
1: İzlediğin için kumanda oluyordu.
0: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani.
1: Hmm.
0: Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim. Yani.
1: Hans Zimmer çok büyük müzisyen ya. Mesela John Williams vardı. Değişiyor. Gitarcı. John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
0: Dave'ını dinledim.
1: Şey vardır ya sürekli torununu uyaran büyük babalar. Hı-hı. Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalk yani. Hani şey der gibi dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah'ım beni görüntüler aramayı da korkarız. Kaş gözle anlaşırız. Enes
0: buyur. Bu
1: güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyordum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
0: Ama senin üreticiliğin
1: yapabiliriz ya, istesek beste, tabii evet, ama kesinlikle. Çok ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun Mirko yani o scoring işi özellikle.
0: En zor o.
1: Hani dakika falan.
0: Onu da ben yapıyorum.
1: İşte Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet. Yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum.
0: Yani. 12'ye kadar scoring
1: 12
0: yaptım.
1: Saatim var yani.
2: Yani. Evet. Bilgisayarın başında.
0: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları.
1: Onu tabii. Ona da buradan Seyhan'ın onunla çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bilmiyorum. Bu işlerin içinde zaten hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
0: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
1: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
0: Teşekkür ederim.
1: Hatta bayağı. Birazdan, hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı...

0: Yaptım. İyi ki doğmuşum.
1: Evet.
0: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine. Zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
1: Evet.
0: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Vallahi Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne oldu?
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Bir de bir vit. Böyle bir şarkı
2: evet,
0: var ya burada.
2: Evet.
0: Onu versene okuyorum. Abi. Versene ton.
2: Si.
0: Bir de bir vit. Çok güzel söyledi
2: onu. Si karar alabilir miyim?
3: Bir de bir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.

0: Ben Sinan Tatlıses. Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve bro yapıyı.
1: %100 öyle.
0: Evet. Aslında şarkıları çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkese hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
1: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
0: Var ya.
1: Var net yani.
0: Var, hep var.
1: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
0: Aynen öyle. Doğru, hepsi de oluyor bir şekilde. Enes, efendim bu abi, bağlamayı ilk eline aldığın, eyvah, hatırlasan yılları.
1: 2 yaşında.
0: Kars mı?
1: 1. Yok da.
0: Ha, sen Kars'ı hiç görmedin.
1: Kars'ı görme, geçen gördüm.
0: Şimdi şöyle, kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var, Artvin'de olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak, şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
1: Tabii ki.
0: Buradan artık açıkla bunu.
1: Karslıyım ya.
0: Ooo. Evet.
1: Ama işte annem Artvinli, Karadenizli. Onu inkar edemem. Çünkü orayı da çok seviyorum. O da memleketim.
0: Artvin.
1: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
0: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
1: Müthiş. Of.
0: Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Karslıyım diyorsun sorduklarını, değil mi?
1: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
0: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın, size yemin ediyorum, abartılı söylerler ya, abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim, 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
1: Doğru, doğru bizde öyle.
0: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
1: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
0: 1000 kişi geldi.
1: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Ve 2 kişilik göndermişler.
0: İnanılmaz kalabalık bir sülale yani.
1: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
0: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
1: Kars.
0: Kars
1: çok kalabalık. Yani
0: şey oynadık ya zaten, Azerbaycan.
1: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
0: Ben de oynadım vallahi.
1: Azeri'ye yakın, evet, çok yakın.
0: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
2: Evet, ben Ankaralıyım.
0: Ankara'nın hatta onu da söyleyeyim hadi, söylemişken. Dedi ki bana, abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum, tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o... Abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
2: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
0: Elmadağ, buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
1: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
2: Evet, gerçekten.
1: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor.
0: İnanılmaz ya.
1: Yemin ederim gerçek.
0: İnanılır gibi.
1: Tuğçe de şahit.
0: Ben de çok şaşkınım ya. Yani
1: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
0: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu. Dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnedeyi bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz.
1: Evet.
0: Senin tek taraf mı?
2: Evet,
0: anne baba
2: taraf
0: ayrı değil.
2: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
0: Doğumun Ankara.
2: Evet.
0: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse,
2: evet,
0: 23 falan,
2: evet,
0: kadar.
2: Ankara'yı çok seviyorum.
0: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız.
1: Anlatayım
0: ama sonra anlatsana.
2: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
1: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
0: Evet.
1: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı. Yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
0: Aa, diziyi görüyor. Evet.
1: Dizinin
0: bak,
1: röportaj,
0: bu enteresan hikaye.
1: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
0: TRT Türk mü?
1: TRT yok, TRT 1.
0: TRT 1'de.
1: TRT 1.
0: Hangi diziydi o zamanki?
2: Acemi Anneler.
1: Ben de dedim ki

0: Hiç huyum değil. Ekledim yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
0: Yok öyle bir şey demedim.
1: Öyle bir şey,
0: öyle bir şey der miyim? Benim huyum mu?
1: Hayır değil de şey.
0: Annem diziyi
1: Daha doğrusu
0: izliyor.
1: ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey
0: Ha,
1: hatırlıyorum.
0: annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
1: Ciddi misin ya?
0: Evet. Böyle oldu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani ve
1: Vay.
0: bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
1: Vay be.
2: Evet.
0: Senin
1: Enteresan
0: sayende
1: hakikaten. Yok canım benim sayemde
0: tabii.
1: yok. Enteresan abi kader işte ya
0: Evet.
1: hayat. Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet, daha çok başındayım
1: Yani
2: bence.
1: şey mesleki olarak soruyorum.
2: Evet
1: Öbür tarafta
2: evet daha
1: çok güzel bir
2: çok
1: aile kurdun
2: başındayım.
1: ama.
2: Devam
1: Bu
2: edeceğim.
1: yol devam ama. Bu
2: Evet.
1: yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani. Hani
2: Teşekkür
1: Enes'in
2: ederim.
1: müziği bırakması gibi bir şey olur yani o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
1: Çok fazla audition geliyor evet.
2: Evet geliyor.
1: Evet. Çok
2: Gerçekten öyle.
1: geliyor audition evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak
2: Evet,
1: bence.
2: bizim meslek biraz da sabır işi.
1: Sabırla devam edeceğiz yani ve şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
0: Estağfurullah.
1: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var? Bir sürü şey var ya
0: Ya
1: yazdığımız.
0: senin olan her şey olur bana yani.
1: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede. Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.
3: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu.
1: şarkısıydı.
0: Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tabii
0: sen bana geri attın.
1: sen yine çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok
1: sayfadan.
0: aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarida. Yani bir
0: Of.
2: yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan abinin
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya diğer
2: kaybolmuş.
1: odada ya kapının girişinde. Bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi. Ondan evvel hep
0: Birazdan bay bay
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay bayla ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes
1: Senin
0: şu şeyi de
1: her zaman
0: söylesene bir kere
1: söylediğin
0: ya.
1: ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Duyca nasıl söylüyor?
2: Evet.
1: Ben onu
2: Ya
1: düşünerek
2: keşke
1: söyledim.
2: yoksan şu an.
0: Çok az bir tondan girsene abi.
2: Evet.
0: Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden
1: Girişten mi?
0: istersen.
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver yapı. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok ki. Okuyacağız artık.
0: Pesten gir.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç.
1: Evet.
0: Canım Ortaç'ım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet, 90'lar. Aşkı
0: Aşkın Nur
1: Nuri.
0: Yengi müthiş bir ses, ona da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da, ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe, tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde, bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mı da
2: güzel
0: oyunculuk
2: yazılmış.
0: kuralların, yani hani
2: Oyunculuk.
0: Enes sana sormuyorum.
1: Benim var.
0: Sana sormuyorum.
2: Türkan Şoray
1: Çok
2: kurallarım
1: saygı
2: var.
1: duyuyorum.
0: Ya zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu

0: iş senaryo gelsin okuyayım ona göre bir karar vereyim.
1: O yani ruha bu, girebilirsem aynen, her böyle, şeyi yaparım
0: diyorsun. Bunu yaparım bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
1: ama
0: değil.
1: Ama özellikle
0: bu.
1: Sevdiğin hani şey daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
0: Evet ben dram çok seviyorum.
1: Dram yakışıyorsun. Evet, aslında çok... komedide de olursun biliyor musun
0: evet,
1: sen?
0: Evet ya Güzel Günler aslında komedi değildi.
1: Komik sahneleri vardı onun Güzel Günler.
0: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani her şey olabilir.
1: Değil mi? Hepsi evet. Olabiliyor yani. Ama hayalim dediğin gibi hani... bir işte Enes Yolcu müzikler.
2: Evet inşallah.
1: Tuğçe Yolcu başrol olacak bence bu yani.
0: 7-7-7.
1: O zaman şimdi şu ilk düetimiz Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu. Çok evet. Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani sende. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O aile kadar çok çünkü sürekli iç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim. Koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum.
2: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine,
2: abicim.
0: Sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne olur
2: çok
0: acaba bilmiyorum. Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk. Yani. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu yetenekli yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiç sonra ayrılmamak dileğiyle inşallah.
1: Amin.
0: Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
1: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu. Bugün konu. Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz. İçinden gelsin yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim. Çok yakında en doğru dizi seçecek. Ve o dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes de o dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz değil mi? Evet, güzeldi.
1: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
0: Çok çabuk geçti.
2: Bizim için güzel bir anı oldu.
0: Aynen,
2: çocuklarımıza
0: evet.
2: Gösterebileceğimiz.
0: Hakikaten öyle. Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu. Unutma ki ben senin amcanım, abinim. Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani.
2: Ya.
0: Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu farkıyla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, iki tane çok güzel şarkıyla başladık. İkinci şarkı pek de kolay değildi aslında bizim açımızdan. Sevgili dostumuz Haktan'ın sesiyle çok sevdik ve o yorumu hakikaten de çok güzel bir yorum. Bu hafta yine biliyorsun güzel şarkılar seçtik. Bu şarkıların hepsini elimizden geldiğince seslendirmeye çalışacağız. Aralarda türkülerimiz de var. Şarkılar var. Eski 90'lara gideceğiz.
1: Evet.
0: Aralarda enstrümantaller seslendireceğiz.
1: Evet, bize çok uygun bir repertuar. Her şey var. Biz çok seviyoruz böyle
0: Aynen.
1: çeşitliliği. Umarım seyircilerimiz de aynı şekilde keyif alıyorlardır.
0: Aslında senin açından birazcık farklılık var. Sen çünkü sürekli hep söylüyoruz ya, hep farklı tarzlarda söylediğin için zor oluyor mu senin için adapte olmak? Yani yeni dinlediklerin de oluyor aralarında. Mutlaka yeni seçtiklerimiz
1: Evet.
0: olduğunda ilk defa karşılaştığın şarkılar da oluyor. Ne hissediyorsun? Zorlu bir mücadele var aslında.
1: Yani çok tabii ki değişik bir şey bu. Özellikle beni dinleyenler çok şaşırıyorlar hani, çünkü şimdi mesela diyelim ki bir şarkı söylemişim, Whitney Houston.
0: Evet.
1: Sonra bir sonraki videom bir

0: türkü. Bu tabii ki şaşırtıcı oluyor insanlar için. Ama beni mutlu ediyor ve ben bunu çok severek yapıyorum. Çünkü zaten çok renkli bir coğrafyada yaşıyoruz.
1: Tabii ki.
0: Kulaklarımızda aslında çok çeşitli müzik var.
1: Doğru.
0: Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Beğeniliyor da ne mutlu
1: Evet
0: bana.
1: evet. Yani yaklaşık bir 10-11 tane veya bazen 12 tane şarkı seslendiriyoruz burada.
0: Evet.
1: Süremize evet o kadar şarkı sığıyor. Ama bunları işte hep bloklar halinde kendi aralarında olabildiğince çeşitlemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Her kişiye özel bir şey sunmaya çalışıyoruz
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet.
1: Peki seni biraz dinlendirip enstrümantal çalalım bir
0: Tabii
1: tane
0: ki.
1: biz de. Arkadaşlarımla bakalım ne gelecek. Ben de sürpriz.
0: Tamam.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani yılların içinde hakikaten insan kayboluyor mu? Kayboluyorsun tabii ki. Böyle bugünle geriye baktığında, yıllara baktığında aslında her şeyin ne kadar çabuk geçtiğini anlıyorsun ama yıllar uzunmuş gibi geliyor. Aslında çok da uzun değil. Öyle değil mi Ece?
1: Evet, derler ya, göz açıp kapayana kadar
0: Gerçekten
1: geçiyor
0: öyle.
1: yıllar.
0: Zaman en önemli hepimizin
1: Evet.
0: planlaması gereken durum. Yani zamansızlık, eskiden ben bakıyorum böyle herkes ya zaman geçmiyor derlerdi. Şimdi hayret ediyorum yani mesela zaman nasıl geçmez? Ya da bir gün mesela oturursun bir yerde zamanın geçmesini beklersin. Nasıl geçebilir ki o zaman?
1: Belki de yaşadığımız şehir mi acaba hızlı diye düşündüm ben de. Çünkü ben de başka bir yere gittiğim zaman sanki daha,
0: Yavaş gidiyormuş gibi.
1: yani daha yavaş, daha belki verimli yaşayabiliyormuşum gibi hissediyorum ama bilmiyorum, ne
0: Aslında şöyle
1: düşünüyorsun?
0: düşünebiliriz. Güzel şeyler yapınca ve çok çalışınca, yaptığın işe konsantre olunca zamanın yetmediğini fark ediyorsun. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. Çalıştığın anda bunu. Ama çalışmayıp durduğunda, beklediğinde gerçekten zaman geçmiyor. Bence biz şu anda güzel bir zamanın içindeyiz. Müzik yapıyoruz ve aslında her hafta bunu aramızda da konuşuyoruz. Çok hızlı geçti, çok hızlı bitti diyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü güzel bir şey yapıyoruz, müzik yapıyoruz. O yüzden devam edelim bence müzik yapmaya.
1: Edelim.
0: Şimdi bakalım sırada ne varmış? Vakit yok, gemi kalkıyor artık desek mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Çok tebrik ediyorum gerçekten. Hepinizi tebrik ediyorum
1: evet,
0: ama.
1: Evet, ben de herkesi.
0: Yani bazı şarkılar vardır. Stüdyoda tasarlanır ve sahneye uyarlamaya çalıştığında gerçekten zorlu olduğunu görürsünüz. Öyle şarkılar vardır ki yani stüdyoda bir tasarım vardır.
1: Evet.
0: Tasarlarsınız ama canlıya, sahneye döndüğünde her zaman aynı etkiyi yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bu şarkı da bence o şarkılardan biri. Nurlar İçinde Yatsın, Özkan Uğur. Gerçekten mükemmel böyle. Bir de onun çok meşhurdu böyle değişik tekerlemeler bulması.
1: Evet.
0: Bazı böyle ne bileyim hani.
1: Kızılderilileri
0: Ha
1: aslında
0: böyle
1: çok seven biriydi
0: filmlerinde de onun
1: diyebiliyorum
0: böyle
1: ben.
0: mesela müziklere kattığı çok değişik şeyler vardı. İzlediğimizde böyle garip garip bir şeyler buluyordu ama ruhunu çağrıştırıyordu. Yine mesela dönemse işte bir bakıyorsun bir taş devri dönemi ya da işte çok eski çağlardan.

0: sanki oradan çıkmış bir müzikmiş gibi hissettiriyordu.
1: Evet.
0: Yani daha önce benim mesela film müzik şey dizi müziklerinde eşlik ettiğim yine onun rol aldığı şey vardı. Cennet Mahallesi vardı. Mesela orada da çok ilginç şeyler yapmıştı. Stüdyoya geldiği gün. Her zaman hayranlıkla anılacak
1: Çok
0: çok kıymetli bir isim.
1: çok büyük bir sanatçıydı
0: Yani
1: gerçekten.
0: seni dinlendirelim tekrar.
1: Tamam.
0: Bir enstrümantalle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Bakalım Mehmet Bey bugün neler seçmiş enstrümantaller bizim için. Serserim benim diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: Elinize
1: bravo.
0: sağlık. Valla Aşkın Nur Yengi'nin bütün şarkıları çok güzel bu
1: Çok.
0: arada.
1: Çok.
0: Hem sözlü güzel hem enstrümantal güzel.
1: Her
0: Buradan çok
1: türlü.
0: selam sevgi gönderelim kendisine de. Yani o 90'lar güzeldi ama Aşkın Nur Yengi'nin 90'lardan bu yana bütün şarkıları aynı güzellikte tekrar etmeye, herkesçe yeniden yorumlanmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet, şimdi bir Urfa'ya doğru gidelim ya.
1: Gidelim.
0: He?
1: Gidelim.
0: Senin anne memleketi neresiydi?
1: Şimdi benim aile çok karışık.
0: Neresiydi?
1: Ama var evet, annemin babası daha doğrusu
0: Öyle mi?
1: Diyarbakırlı.
0: Tamam, bak. O
1: Evet.
0: tarafta senin çünkü türkü söylerken
1: Var.
0: ruhunda hissediyorum bir şeyler var.
1: Tabii.
0: Doğru tahmin ettim.
1: Evet.
0: Urfa'ya gidiyoruz şimdi. Urfa'nın etrafı diyelim. Hadi buyurun.
1: Tamam.

0: Gerçekten.
1: Zılgıtımı da attım.
0: Zılgıtını da attın.
1: Sesim
0: çok
1: açıldı.
0: Evet, o zaman bu hızı devam ettirelim. Durmayalım.
1: Ettirelim.
0: Şimdi de şey yapalım. 2-2-4 eder mi diyelim.

0: Hey, dal coştu arkadaşlar. Elinize
1: Evet.
0: sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Çok güzeldi. Yani iki tane farklı yöreden ama birbirini tamamlayan iki türkü oldu gerçekten.
1: Evet.
0: 2-2-4 eder. Ne kadar heyecan verici değil mi? Karadeniz türkülerinde zaten genellikle bu heyecan, bu tansiyon her zaman var. Ve hani böyle ne zamanki ortamda bir hafif düşüklük olsa, sakinlik olsa bir tane Karadeniz türküsü çalacaksın, bitiyor iş.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten öyle. Ama bu son yıllarda Ece, Karadeniz'den çok kıymetli isimler çıktı, çok değerli sesler çıktı.
1: Evet.
0: Ve sürekli böyle özellikle kendi müzikleriyle popüler olan, yani çünkü bölgesel olarak baktığında kendi bölgesinin o karakterini taşıyan müziklerle pop
1: Evet.
0: rüzgarına rağmen ortada olmaları ve seviliyor olmaları bence büyük
1: Çok
0: başarı.
1: değerli, değil
0: Öyle değil
1: mi?
0: mi?
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum.
0: bakıyorsun her yerde farklı bir pop tarzı vesaire gibi bir sürü
1: Evet.
0: tarzda şarkılar söyleniyor. Bunların arasında rekabet etmek bazen çok zor olabiliyor. İşte
1: Çok.
0: bahsettiğim gibi 2-2-4 eder. Biz bu türküyü yaptığımızda da o yıllarda mesela grupleşine yaptığımızda da en az bir pop parçası kadar sevilmişti. Çocuklar özellikle gençlerin çok dikkatini çekmişti. Yani demek ki bir şeyleri korumak mümkün.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi geldik. Bir enstrümantal daha seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Yalan gözlerin diyelim arkadaşlar.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Bravo. Bravo arkadaşlar. Gerçekten
1: harikasınız.
0: Güzel şarkılardan biri bu da. Suat Çok. Sayın'ın bestesi Yalan Gözlerin. Aslında biz tabii ki sanat müziğimizden elimizden geldiğince de söylemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi çok çeşitli repertuar hazırlamak çok kolay bir şey değil. Evet. Eğer sadece belli bir tür içerisinde kalmış olsaydık, sadece belli bir türde şarkı listesi yapmış olsaydık, o daha kolay olabilirdi aslında. Öyle
1: Tabii
0: düşünüyorum
1: ki.
0: Ben. Çünkü sen bazen aryalar söylüyorsun, yabancı şarkılar söylüyorsun. Evet. Oradan bir anda Urfa'da kendini buluyorsun. Birazcık
1: Evet.
0: değişik bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi arkadaşlar, isterseniz yine Türk sanat müziğinden devam edelim. Böyle aklından ne geçiyor? Hangi şarkı geçiyor?
1: Akşam oldu, hüzünlendim yine.
0: Tamam, ama başına bir keman taksimi dinleriz değil mi bunu?
1: Aa, harika olur.
0: Serhan Bey'den bir keman taksimi rica etsek.
1: Tabii.
0: Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harika. Tabii ki sanat müziğine doyum olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Gönlüne sağlık Ececiğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ece evinizde tabii ki rahmetli baban müzisyen, annen müzisyen, sen müzisyensin, abin müzisyen. Mesela daha çok ne tür müzikler evin içinde dolaşırdı?
1: Her tür. Belli olduğu üzere.
0: Evet,
1: Evet.
0: şüphesiz. Ama mesela
1: Her tarz.
0: sanat müziği özellikle dinler miydiniz oturup böyle ailece?
1: Tabii ki çok severim. Babamla annem zaten sanat müziği bölümünden mezunlar.
0: Bizim İstanbul Teknik
1: Evet,
0: Üniversitesi'nden,
1: İstanbul
0: evet.
1: Teknik Üniversitesi'nde orada hatta tanışıp
0: Hı.
1: evleniyorlar. Yani onlar vesilesiyle tabii dünya müzikleri de çok dinliyoruz ama en çok deyince şöyle düşündüm. En çok herhalde opera dinliyoruz ama neden? Çünkü abimin çok çalışması gerekiyor. Opera çok fazla prova gerektiren, çok
0: Tabii,
1: fazla
0: kesinlikle.
1: yani içinde olunması gereken müzik herhalde en çok klasik müziğe maruz kalıyoruz yani.
0: Biz de mesela rahmetli babamla bazen çok olmazdı ama bazen yan yana böyle oturup çalardık. Tabii ben heyecanlıydım, gençtim çünkü. Daha böyle değişik şeyler bulmaya çalışıyordum çalarken. Farklı şeyler çalmaya çalışıyorum. Tabii o olgunluğu duyunca bana şey gelmezdi mesela gençlik yıllarımda. Babamdaki klarnet üslubu böyle çok beni cezbetmezdi açıkçası.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Ama yıllar geçtikçe anladım ki orada çok farklı böyle bir lezzet varmış. O dinginlik, o ağırbaşlı çalma etkisi benim sonraki yani yaş aldıkça idrak ettiğim bir şey oldu. Çünkü insan gençken hep böyle hep virtüözite peşinde koşuyor. Ama yaş aldıkça da notalara daha çok anlam yüklemeye başlıyorsun. Yani
1: Evet.
0: yaşadıklarını aktarmaya çalışıyorsun.
1: Çok
0: Notalar
1: doğru.
0: artık taşıyıcısı oluyor bu işin.
1: Evet, doğru.
0: Valla bu hafta çok güzel müzikler
1: Çok.
0: seslendirdik hep birlikte. Elinize, ruhunuza sağlık hepinizin arkadaşlar. Senin de gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Bu haftayı
1: ediyorum.
0: isterseniz böyle hareketli tamamlayalım. Evet.
1: Ayva çiçek açmış
0: Evet.
1: diyeceğiz.
0: Tamam. O zaman hareketli bir türküyle
1: Evet.
0: bitirmiş olalım ve sevgili izleyenlerimize de vedamızı yapalım. Değerli izleyenlerimiz, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden tatlı iki konuğum var. Biri çok sevdiğim arkadaşım, sözüyle, müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu. Bir tanesi de güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: Müthiş bir
0: ediyorum.
1: enerji, harika bir orkestra gerçekten.
0: Sağ olsunlar.
1: Bayıldım.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de yoğun olduğunu, hatta bir uçak yolculuğun olduğunu, ona rağmen geldiğini bildiğim için ben sana teşekkür ederim. Efendim çok şıksınız.
1: Teşekkür
0: Terekenizde.
1: ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sizden gördüm böyle. Bizim hukukumuz geçmişe dayanıyor. Çok güzel şarkılar yaptık beraber. Gün ağarmadan da senin emeğin çok fazla. Yani o yüzden sana burada herkesin önünde teşekkür edeyim. Buraya çağırdığın için de çok sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim. Benim için gurur seni ağırlamak. Çünkü gün ağarmadanla ilgili çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Fakat öncesinde senden böyle bir şarkı almak istiyorum ki güzel sesini dinleyicilerimiz bir tekrar duysun.
1: Söyleyelim.

0: Orkestraya alkışlayan müthişler.
1: Çok
0: Tamam,
1: teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: teşekkürler.
1: Sağ olsunlar. Evet, biraz Deniz'le senden bahsetmek istiyoruz. Sahnenin çok güzel olduğunu duyuyorum. Güzel güzel şarkılar söylediğini, o güçlü sesinle. Sahnede hangi şarkıları söylemeyi tercih ediyorsun?
2: Her ne kadar böyle bıcır bıcır görünsem de içimde bence 80-90 yaşında bir ruh var. Dans etmeyi çok da sevdiğim bir yerden aslında. Böyle birazcık nostalji de çok seviyorum. Bu Ayla Dikmen, Ayten Altman, Nil Burak, Ajda Pekkan.
1: Çok büyük
2: 80'ler,
1: üstatlar.
2: 90'lar, 70'ler hani Türkçe, yabancı, İspanyolca, İngilizce, caz. Aslında birazcık değişiyor atmosfere göre ve konser alanına göre. Ama her telden çalıyoruz diyelim. Şimdi de bakalım neler çalacağız hep
1: Peki
2: birlikte.
1: son zamanlarda güzel coverladığım bir şarkı var. Yine biraz nostaljik bir görüntün de var. İzleyicilerimizin mutlaka sosyal medya hesabından bakmasını öneririm. Gerçekten çok güzel olmuşsun. O şarkıyı duyar mı senden?
2: Duyarız tabii ki. O sizin güzelliğiniz öncelikle. Ajda Pekkan'dan seninleyim yapıyoruz o zaman.
1: Müthiş.
2: Tamamdır.
1: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ağzına sağlık düzenlemesini kim yaptı?
1: Ali İsmail Köse. Hakan Uzunoğlu.
0: Çok da güzel icatçılar. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ben böyle eski nostaljik şarkıların günümüzde farklı soundlarda coverlanmasını seviyorum ama bu da biraz şarkının geleneğini böyle o şeyin

0: bozmadan yapılmış bir aranje gibi geldi bana. Daha
1: Evet.
0: sıcak buldum
1: Evet, yani
0: açıkçası.
1: şöyle aslında bu böyle arada kaybolan müthiş eserlerden birisi bence. İzlenmesinin az olmasıyla beraber keşfettiğim ve duyar duymazda bunu yeniden yaşatmalıyım ve fakat dediğiniz gibi o sound'unu da çok oynamadan, o geleneksel kültürünü bozmadan yeniden uyarladık. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Ağzına
1: Çok
0: yüreğine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Umuyorum böyle bol bol dinlenmeli olsun.
1: İnşallah hepimizin.
0: Evet Ahmet, ben bir anımızdan bahsetmek istiyorum ve tekrar Ahmet'in çok iyi bir söz yazarı ve besteci olduğunun altını çiziyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektörde böyle daha böyle yaşıtlarım, genç arkadaşlarım, mesleğe yeni girmiş müzisyen arkadaşlarımızın ürettiği bir nokta beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü ben nacizane sektöre alaylı bir şekilde ve üreterek girdim. O yüzden çok çok takdir ediyorum. Bir gün bir şarkı dinledim. İsmi Günahırmadan tabii ki. Sonra sözü ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na ait. İnanılmaz yorumlamıştı ve çok güzeldi sözü ve bestesi. Ahmet'e bir şekilde ulaştık. Sonra dedik ki Ahmet, işte şarkıyı çok beğendik, okuyabilir miyiz? Ahmet beni hiç tanımamasına rağmen tüm samimiyetiyle, tüm güzel kalbiyle dedi ki tabii ki. Ve 80 küsür milyon izlenmesine rağmen Ahmet'in beni tebrik etmesi ve takdir etmesi dışında başka hiçbir şey konuşmadık. Dolayısıyla sana herkesin önünde tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim asıl.
0: Senin gibi bir söz yazarı ve besteciyle bir işbirliği içerisinde olmak beni çok çok mutlu etti.
1: Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şekilde sen de öylesin. Senin de çok fazla besten var. Ve çok da sevilmiş şarkılar bunlar. Yani birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum o konuda. Birlikte işler yaparak. Yani benim zaten bu yolda en sevdiğim olay. Üretimde geliştirmek günden güne. Yani böyle seninle çalışmaktan çok mutluydum yani. Hala da bundan sonra da çalışmaya devam ederiz umarım.
0: Tabii ki de edeceğiz. Tabii ki de. O benim için büyük bir
1: Evet.
0: mutluluk.
1: Benim için de öyle.
0: Birlikte bir diyet yapalım mı
1: Yapalım.
0: senle?
1: Yapalım
0: Kim?
1: tabii.

0: Peki Deniz'e, güzel sesini konuştuk, yeni şarkını konuştuk. Müziğe nasıl başladığını, kaç yaşlarında başladığını merak ediyorum.
1: Ya şöyle bir şey aslında, müziğin hayatıma girmesi benim 4 yaşımdan 5 yaşımdan itibaren devlet opera ve balesinde baleye başlamamla beraber oldu. Çünkü biliyorsunuz balenin yan dallarında şan, solfej, ritim duygusu da olduğu için bale sanatını gerçekleştirdiğin bir kültürde ister istemez de müziğe aşina oluyor kulağın. Daha sonra bu tiyatroyla desteklendi. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilintili sanat dalları aslında. Yani bale ve tiyatroyla başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Bunun için çok mutluyum çünkü kendimi en çok bulduğum yer müzik. O melodide, o ritimde kapılıp gerçekten o akışta yaşıyorum, üretiyorum ve buradayım diyormuşum,
0: O
1: evet.
0: zaman güzel şarkılarda seni böyle bir dinleyelim.
1: Elbette.

0: Ağzına sağlık, böyle şarkıların içinde gerçekten yaşarken buluyorum seni. O yüzden o güzel sesine doyamadığımız için yeni bir şarkı bekliyorum hemen, sıcağı sıcağına.
1: O zaman doymanız için tutamıyorum zamanı diyelim mi? Doyulur bu şarkıda da çünkü.
0: Haydi bakalım.

0: Mersiler. Teşekkürler.
1: Ne güzel şarkıdır.
2: Hemen merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz.
3: Soralım,
2: Ahmet Beyciğim sizlere. Kariyerindeki dönüm noktası neresidir?
3: Dönüm noktası, böyle tek cevap verecek olursam, sizinle yaptığımız Güne Armadan şarkısının o zamanlar bir de Mavi Gri ile Ölümle Yaşam Arasında şarkısını yaptık. Onunla beraber çok güzel gitti her şey. Yani şarkılar karşılık bulmaya başladı dinleyicilerden. Ya bu da benim motivasyonumu arttıran şeylerdi bunlar. Böylece hiç durmadan üretime devam ettim. Bu noktaya geldim.
2: Sonrasında da yaptığın güzel şarkılar karşılık bulmaya devam etti. Şu an sosyal mecralarda epey dinleniyorsun. Her ne kadar bu beyefendi ve mütevazı duruşun olsa da onu da söylemeden geçemeyeceğim.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ahmet Hettipoğlu'nun yorumculuğunu dışarıdan biri olarak nasıl yorumlarsın?
3: Kendimi eleştireceğim.
2: Belki de güzel şeyler söyleyeceksin. Ben olsam güzel şeyler söylerdim. Çünkü çok eşi benzeri olmayan bir sesin olduğunu
3: Teşekkür
2: düşünüyorum.
3: Yani herkesin içinde utandırıyorsunuz efendim.
2: Estağfurullah. Ben her zaman
3: teşekkür
2: hissettiğim
3: ederim.
2: Şeyleri dışarıda da senin yüzüne söylüyorum.
3: Müthiş. Kendimi öven insanlardan değilim. Kendi çapımda tatlı tatlı şarkı söylüyorum. Şarkı yazıyorum. Yani hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da öyle düşünüyor ki din karşılığını veriyorlar bana çok şükür. Yani bu şekilde kendimi şey yapmayayım. Daha fazla konuşmayayım kendimle ilgili.
2: Tamam, ben o zaman senin bir dinleyicin olarak arkadaşından öte senin ses rengini çok çok beğeniyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: O yüzden yine böyle güzel bir şarkı duymak isteriz senin yorumunla.
3: Tabii, söyleyelim.
4: Gülüşünde bir şeyler

0: Hakkı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık. Hazır senden böyle güzel bir şarkı almışken birlikte bir düet yapalım mı?
1: Tabii ki yapalım.
0: Yine benim çok sevdiğim bir şarkı, aşk layık olan da kalmadı yapacağız.

0: Çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Eşlik ettiğin
1: çok
0: için
1: güzel.
0: çok çok teşekkür ediyorum. 90'lar ruhunu hepimiz çok seviyoruz tabii ki. Sahnende de çok yer verdiğini biliyorum.
1: Her zaman.
0: O zamanlardan böyle sahnende, repertuarında söylemeyi sevdiğin şarkı ne acaba?
1: Hem sizin enerjinize hem de atmosfere göre böyle bir tavla yapmak istedim. Hareketli, enerjik, eğlenceli.
0: Sabırsızlıkla
1: Siz de eşlik
0: bekliyoruz.
1: ederseniz
0: Tabii
1: tabii
0: ki
1: ki.
0: eşlik ederiz.
1: Sever miyiz tavla? Bilir miyiz?
0: Memnuniyetle. Bilmeyen yoktur. Sanıyorum
1: O
0: ki
1: zaman oynayalım.
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden
1: O
0: de
1: zaman çalalım.
0: eşlik etmenizi bekliyoruz. Dinleyicilerimiz sizler de evlerinizde.

0: Ne güzel bir şarkıydı. Buradan Mükelema da selamlar olsun. Bugün iki özel konuğum vardı. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Son böyle cümlelerinizi almak isterim.
1: Teşekkür ettim tekrardan beni çağırdığın için. Geçmişimize dayanarak bundan sonrası için de senin adına başarılar diliyorum. Bu programda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol izlenmeli olsun.
0: Amin inşallah. Ben de böyle kariyerinde seni çok çok daha yükseklerde görmek dileğiyle diye sana veda ediyor olayım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ikinizle de bir geçmişim olmamasına rağmen çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Şarkılar, türküler, güzel sohbetlerle iyi ki geldim diyorum. İyi ki de konuk aldınız beni. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size ve sonra size eşliğiniz
1: Ben de aynı
0: için.
1: şekilde.
0: Hayatlarına sağlık. Güçlü vokalini duyduk böyle kulaklarımızın fasulyelerinde. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Bir Hoş Seda yarın TRT Müzik'te.
1: ...26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sevgili hocam, ellerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika bir
1: ederim.
0: performanstı. Bu düzenleme size mi ait? Ne zaman yaptınız? Çok ilginç bir düzenleme olmuş. Çok da güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ ol. Düzenleme bana ait. Benim bir Trilogy diye bir projem vardı. Üçleme adı altında. Şimdi birkaç ay önce onun albümü yayınlandı. O albümde 3 Türk dansı, 3 tango ve 3 vals şeklinde bir program çalıyorum. Bu çaldığım

0: eser o üç Türk dansından bir tanesi Trakya.
1: Bu yeni albümden olan bir şey
0: Evet.
1: mi? Ne zaman çıktı albümünüz?
0: Yaklaşık 2 ay oldu. Yeni
1: Hayırlısı
0: sayılır.
1: olsun diyelim. Süper.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Peki nasıl gidiyor albüm planlaması falan?
0: Gayet güzel.
1: Birçok konser verdiğinizi biliyoruz yurt dışında, yurt içinde. Yoğun mu programınız?
0: Evet, program çok yoğun gidiyor. Hem yurt dışında ve yurt içinde konserler, değişik projeler. Artık günümüzde tabii konser olayı projeler üzerinden gittiği için
1: Evet.
0: daha çok bizim de yeni projeler üreterek o projeler üzerinden konserlerimizi yapıyoruz. Bunların da tabii işte hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok konserimiz oluyor bu şekilde.
1: Süper. Yani çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sadece konser değil, birçok sanatçıyı da Grand Pera'nın emek sahnesinde ağırlıyorsunuz. Zaten orada da çok büyük rol oynuyorsunuz. Oranın genel sanat yönetmenisiniz
0: Evet,
1: yanılmıyorsam.
0: evet.
1: Oranın programı nasıl? Grand Pera şu anda gayet iyi gidiyor konserlerle. Çok güzel işler başarıyorsunuz orada da.
0: Evet, Grand Pera aslında bir kültür merkezine dönüşmek üzere. Bir süredir bunun için aslında uğraşıyoruz. Çünkü 3 tane konser salonu ve değişik sanat icra etmek için sergi salonları olsun, performans sanatları olsun, dans olsun değişik alanlar mevcut Grand Pera'da. Biz tabii emek sahnesinde ve tarihi binada yaptığımız konserlerle sezonu dolduruyoruz. Orada da gerçekten de senin de dediğin gibi önemli konserler oluyor ve geçtiğimiz birkaç sene içerisinde hem Grand Pera'nın tanınırlığı çok arttı hem de sanat camiasında Grand Pera gerçekten duyulur hale
1: Evet,
0: geldi.
1: şu anda günümüzde biz sanatçılar adına bir yuvamız daha oldu İstanbul'da. Çok önemli bir yer.
0: Evet,
1: Kesinlikle.
0: hem de Beyoğlu'nda, Taksim'de,
1: Çok da tarihi bir yerde.
0: evet, güzel bir yerde, merkezi bir yerde, ulaşım açısından kolay ve güzel bir konser ve performans alanı diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, hazır sizi bulmuşken sizden bir performans daha dinlemek isteriz. Ne çalmak istersiniz bize?
0: Şimdi gene aynı albümde, Triloji projesinde yer alan 3 tangodan bir tanesi olan Astor Piazzolla'nın Liber Tango isimli eseri.
1: Düzenleme yine size ait.
0: Yine bana ait, evet.
1: Büyük bir heyecanla dinliyoruz hocam. Buyurun.
0: Teşekkürler.

0: Hocam elinize sağlık. Çok zorlayıcı bir düzenleme olmuş. Bunu ne zaman yaptınız bu düzenlemeyi?
1: Bu düzenlemeyi bundan 4-5 sene önce yaptım. Solo gitar için yaptım bu düzenleme. Aslında gerçekten de solo gitarla çalmak birazcık zor bu
0: Teknik
1: eseri.
0: açıdan
1: Ya
0: zor.
1: eserin kendi
0: Siz zaten zor.
1: yapısı
0: Evet.
1: açısından da daha çok orkestra düzenlemeleriyle
0: Evet.
1: ya da çeşitli gruplarla çalınan bir eser. Solo gitarla çalmak birazcık zor gerçekten
0: Peki
1: de.
0: başka projeleriniz var mı yapmış olduğunuz?
1: Evet, aslında The Soul of Guitar projesinden ben bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Benim son zamanlarda yaptığım bir proje gene. Bu projede gitar ve orkestra için yaptığım düzenlemeleri çalıyorum. Buradaki amaç da gitar seyircisini tekrar konser salonlarına
0: Çok
1: çekmek
0: güzel bir
1: ve
0: vizyon. Evet.
1: evet biraz daha popüler insanların duyduğu bildiği temaları, melodileri yaylı orkestra ve gitar için yapılan düzenlemeleriyle konserde çalıyorum. İlk başta böyle başladı fakat The Soul of Guitar projesi daha sonra benim verdiğim diğer konserler ve düzenlediğim konserlerin de ismi olarak yer almaya başladı. The Soul of Guitar aslında benim gitarla ilgili yaptığım şeyleri kapsayan bir proje olarak şu anda devam ediyor.
0: Ben o konserinizi izlemiştim sizin. Çok da harika bir proje. Düzenlemeler, yaylılar, gitar bu gerçekten ülkemizde olması gereken bir projeydi. Çok tebrik ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Çok sağ olun.
0: değerlisiniz. Peki hocam, son kapanışa gitmeden önce birlikte de bir parça çalmak isterim sizinle. Ne çalabiliriz? Ne çalalım beraber seyircilerimize?
1: Biz seninle daha önce yaptığımız bir konserde çaldığımız bir Brezilya
0: Ah,
1: eseri.
0: evet.
1: Choro. Choro Brezilya'da sokak müzisyenlerinin sokakta çaldığı müziğe söyleniyor. Form olarak artık o repertuara geçmiş durumda. Form olarak Choro fakat eserin ismi de Choro.
0: Çok sevdiğim bir müziktir. Çok da rahatlatıcı bir müziktir aslında. Çok hoşuma
1: Hadi
0: gider.
1: birlikte çalalım.
0: Hadi çalalım hocam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bu arada.
1: Ben teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. Hem konserlerinizde hem yaptığınız diğer çalışmalarla.
0: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

neler dile geliyor? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık,
2: sağlık olsun.
0: Sağlık olmadan
1: her
0: hiçbir olmaz
1: önce
0: zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz
0: ederim. Vallahi yorulduk
1: sefalar
0: bugün.
1: Sefalar getirdi. Yoruldunuz, şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı
1: gel,
0: olsun
1: gel
0: diyorum. Çok ay, güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: eniştemle
1: geldiler.
0: Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: yap
0: şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söyledi.

0: Söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni, evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay, hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
0: teşekkür
1: mu?
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan, hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet, çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal, biz öz kardeşiz. Bazıları şey de zannediyor, işte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim ve öz abim, ilk işi başlayan ve benim ustam, bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama yaş.
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yaş. Yani çok da yok.
1: Ama sağ saygı olsun, çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereliyiz
0: ederim.
1: Aslen?
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden, benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyordu
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana.
0: Biraz böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor, şarkının tadı çıkmıyor. Tadı zevk vermiyor şarkı.
1: Ay, ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane
1: eşleri
0: benim kız şem var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada büyüyor.
1: Kadar, ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir şey.
0: Sizin enişte kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: de
2: merkez, anne
1: oturur.
0: Anne.
1: Anne en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri
1: şimdi
0: bilir çünkü.
1: Şimdi anne en üstte oturur, evet, arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
0: Aynı.
1: Ne
0: onları
1: yapıyorlar?
0: Yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları mesela inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun, çocuklar da bir arada büyüyor.
1: Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya
0: kesinlikle
1: gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii. Hala örf adetlerimiz
2: hala
1: devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri Bakanı ya, o yüzden o biraz...
2: Evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki eşleriniz olur anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyor.
1: Maşallah.
0: Olsun.
1: Yalnız börek
0: yok
1: getireceklerdi. Bu börekler pişmedi
0: börek
1: mi? Neredeler bu börekler?
0: Börek
1: Arnavut
0: şey
1: böreği meşhur ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum, geç kalmayayım, sen gönder
1: dedim. Dedim bari orkestra arkadaşlarım, misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle
1: o kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel. Kesinlikle.
1: Buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Balkanlara.
1: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte. Siz de eşlik edebilirsiniz. Baki çok... Duyarlar'ın bir
0: bence
1: eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Eyvah.
1: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim. Sevgili
1: şimdi daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün?
2: Yükseliyor.
0: Ne oldu?
2: Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Devam edecek.
0: Altın hayırlı olsun. İşte.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: araçlı.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
2: ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman
2: bu,
1: için garanti işimiz, gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?

0: keyif.
1: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimizden.
2: Hemen hemen.
1: Kaç tane gidiyoruz hakikaten?
2: Bugün pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum. Konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun eğlendiriyoruz. Demek ki evet, o enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
1: Bence de.
2: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Tamam, ben de bir program sunuyorum evet, şöyle böyle ama gerçekten...
2: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarını devam ediyorum.
1: Programlarımıza evet. Çok daimi zor bir konuklarımdan şey. Burada da gerçekten beni yanınızda
2: gerçekten zor bir şey. Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi...
1: Yaşayamaz.
2: Kesinlikle.
1: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin, ne dersiniz?
2: Hadi bakalım o zaman, hep beraber söyleyelim yani aynı şekilde.
1: Hadi bakalım. Hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
2: Nerede yedin paraları söyle. Ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
1: Nerede
2: bitti mi?
1: Nerede yedin bu paraları?
2: Nerede yedin? Altına yatırmadın, yedin paraları. Hazır
1: hadi
2: mıyız?
1: Hadi buyurun.

0: Paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi
0: şarkıları
1: nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Bizim değil.
1: Var mı besteniz?
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa, benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir
2: iyi
0: şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
2: Abi.
1: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den
1: vallahi
0: bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abi.

0: çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı. Yanılmıyorum,
1: evet, ilk
0: değil
1: onda.
0: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz? Sevgili
1: Yok,
0: Kemal.
1: Yok herhangi
0: Leonhan.
1: Bir şey kesinlikle öyle bir şey hayır, olmadı
0: aa,
1: ki ben
0: Orhan
1: burada
0: Kemal.
1: Ya kesinlikle oldu
0: olmadı
1: ama
0: mı böyle bir
1: bizim
0: şey?
1: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey
0: hayır,
1: hiçbir zaman
0: mı?
1: Olmadı. Oluyor sana.
0: Mi?
1: Hayır sanatçı kapısına
0: ben
1: giremedim.
0: Sevmem öyle.
1: Yapamadım
0: insanı.
1: Onu.
0: Yapma.
1: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
0: Yapma.
1: Vallahi yapamadım
0: yakışmaz
1: burada.
0: Yakışmaz size.
1: Kesinlikle
0: siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
1: Ayrıca
0: o insana dair bir şey değil.
1: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki sen havalı geliyor yani o kadar bilmeyin manken bakayım, gibi gelinim bir ton şarkılar var.
0: Bugün neler başka hazırladınız bizim için?
1: Ama sizin için özel kaynanalara biraz
0: kaynana
1: dokunayım
0: var.
1: Dedim bugün
0: Ay,
1: dedim.
0: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler. Sakın kanal değiştirmeyin daha neler neler gelecek.
1: O zaman bence Aslı Yüneli dinleyelim önce.
0: Ben bir tane
1: önce.
0: Okuyayım.
1: Hemen
0: okuyayım.
1: Bir.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
0: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana böyle.
0: Gerçekten mi?
1: Yani benim biz böyle bir şey okuma böyle.
0: Hiç mi yok?
1: Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkıları
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: işte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben bakayım. Gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz?
2: Nasıl geçti mesela?
0: O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim abi. Ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim. Raci şu an benim orkestra şefim. Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim. Sevgili babası Tarkan Bey. O da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz? O yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık. Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi. Çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi,
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi ile LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var. Ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyı...

0: İlla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: bakalım Aslanım.
0: Peki ne
1: Devam
0: var
1: edelim.
0: sırada? Abe kaynana. Bak
1: Kaynanalara
0: kaynanalara
1: dokunacak.
0: dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu
0: Yine
1: kaynananın
0: Abe
1: hikayesini
0: kaynana.
1: anlatmak istiyorum. Hani
0: Anlatsana.
1: belki Aslanım bizi tanımıyordu o
0: Evet.
1: zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Ah, benim
1: Beni
0: manevi babam.
1: değil mi Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: İstasyonu
0: İstasyonu
1: mu
0: vardı.
1: çağırdı?
0: Doğru.
1: Bir tane şarkı vardı.
0: Ay.
1: İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim,
1: yuvarlanır
2: yuvarlanır giderim.
1: giderim. Çok konuşma kaynana, kızını alır giderim diye
0: Evet.
1: şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı, sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun
0: Ben o
1: oraya
0: gün orada mıydım siz
1: çağırmıştı. Yok,
0: geldiğinizde?
1: ondan önce o başka bir yere çağırdı, başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım ya.
1: Ondan sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar
1: Buradan
0: güzel bir anımız var
1: rahmetle
0: aslında, değil
1: anıyorum.
0: mi?
1: O
0: Allah rahmet
1: şarkıyı da
0: eylesin. Adnan
1: zamanında
0: Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla
1: kesinlikle
0: inşallah canım benim. Bak
1: şarkıyı o zaman
0: rahmet
1: istemişti.
0: istedi.
1: Rahmetliye de 9-8 o kadar yakışıyordu ki.
2: Çok. Roman havalarının imparatorudur.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle çok da
0: Yani
1: yakışıyordu.
0: biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz Adnan
0: Onun
2: Şenses'i.
0: ruhuna gitsin
2: Acayipsin.
0: hadi.
2: Hadi gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da
0: Hadi.
1: kulağını çıtlanmış olalım
0: Hadi
1: şöyle.
0: bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyorsun? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Şarkıcı Gülay'ın babası.
2: Kesinlikle. Çok acıklı bir
1: hikayesi
2: aslında.
1: Var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah.
3: Amin inşallah. Allah ağlatmasın, hep gülelim.

0: Rabbim,
1: amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam, siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde
0: Müzik
1: hep.
0: biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Devam.
1: Peki
0: Kesinlikle.
1: hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
0: Geldiğimiz
1: idealiniz
0: yere
1: var?
0: kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz
1: Bence
0: ki?
1: öyle düşünmemek. Bence
2: Ya.
1: sen öyle düşünmüyorsun. Bak
2: Yani
1: gözleri parlıyor bak.
0: Orhan değil
1: Abinin
0: mi?
1: abiydin değil mi? Bak
2: Evet.
1: bak.
2: Ya müzik
1: Abi
2: de
1: de
2: değil de
1: görüyorsun oradaki.
2: ticarette biraz daha yükselme gibi bir şeyler düşünüyoruz.
1: Ticaret.
2: Tabii yani.
0: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
2: Evet, bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
0: Ay.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız mıyım?
0: Aslında
1: Olmaz mı?
0: öyle deme, çektik 40 yalan
1: Değil
0: diye
1: mi
0: bir film çektik.
1: Fatmacığım, Servetçiğim, Volkancığım? Olmaz mı şimdi yani?
0: Şeyi söylemek
1: Bir
0: istemiyorum.
1: kalksanıza ya Allah
0: Bak,
1: aşkına.
2: Zeki
0: yok
2: Alasya,
0: deme.
2: Metin
1: Bak
2: Akpınar.
1: değil.
0: Vallahi bak, 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40 yalan.
1: Çektiniz mi?
0: Aa, lütfen.
1: 40 yalan.
2: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız orada?
0: Evet.
2: Yok.
1: Ay,
2: Tahsin var
1: ya.
2: Orada 40 yalan.
0: 40 yalanda bir Tahsin var, Trakyalı. Orada oynadık.
1: Ha.
0: Bir şeyler oldu sanki.
2: Sinemalarda
0: Bilmiyorum.
2: falan bayağı
1: Ciddi
2: güzel
1: olmaz.
2: gitti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim hiç haberim
0: Pandemiye
1: olmadı.
0: Denk geldi.
1: Bak, anladım yoksa mutlaka izlerdim.
0: Film patlamadı yani.
1: Çünkü çok yok yok. Siz
0: Ay,
1: hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok
0: Ya
1: doğallar. Yanılıyor
0: kesinlikle.
1: muyum? Bir alkışlayalım mı?
0: Ay, teşekkür ederim.
1: Konuklarımızı.
0: Bak yine böyle olmuyor. Bak bak,
1: Tamam
0: böyle
1: hadi
0: olunca
1: gelin.
0: çok güzel oluyor
1: Şimdi dur.
0: ya.
1: Yani
0: Resim, resmi bak.
1: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim ki
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal
0: O zaman
1: yapabilirsiniz.
0: yönetmenlere
1: Bak
0: duyurulur burada.
1: müzikal olursa ben de olurum size
0: Tamam.
1: söyleyeyim.
0: Hep
1: Çünkü
0: beraber.
1: o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladım. Hep bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim. Herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de
0: Eyvah.
1: çok yakışır.
0: Ay cansın.
2: İnşallah.
1: Böyle bir
0: Her
1: hedef
0: zaman.
1: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sessiz
2: Olabilir.
1: bırakmayın.
2: Olabilir Kemalcim,
1: değil
2: değil
1: mi?
2: mi? Yani.
0: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
1: Çok
0: Her zaman
1: teşekkür edeceğim.
0: bizleri nerede görürsen gör. Biz
1: Ay.
0: sizde sende saygıyı kusur etmedik.
1: Her
0: Siz de
1: zaman.
0: bizde aynı
2: Eniştemi de
0: şekilde.
2: seviyoruz
1: Her zaman.
0: Senden biraz
2: Gönülden.
0: daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
1: Ne
0: Kral.
1: güzel. Çok
0: Enişteciğim bizi
1: teşekkür
0: görür
1: ederim.
0: görmez burada hemen geldi yanımıza.
1: Ay.
0: İkiniz
1: Sağ
0: çok iyi bir
1: olsun. Çok
0: çiftsiniz. Çok
1: teşekkür ederim.
0: yakışıyorsunuz. Rabbim
1: Sizler de
0: inşallah
1: öylesiniz. Sizlerin
0: kesinlikle
1: eşleri
0: bizler.
1: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar
2: İlk
1: oluyor mu?
2: zamanlarda
0: Oluyor.
2: kıskanıyordu. Ama
0: Orhan
2: şimdi
0: bir şey söyledi. Niye
1: ne?
0: söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
1: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım.
1: Oo,
2: Gördünüz aldınız. Onun
1: bak.
2: için yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Müthişsin.
0: Orkestra duydunuz değil mi?
2: Tövbe.
1: Yani böyle bir hemen
0: Biz
1: koydun yani.
0: alçıpancı
2: Tabii
0: mıyız?
2: ilk başta tavrı koyacak ki
1: Dur.
2: sonradan şey
1: Bir dakika.
0: sahne.
1: Peki sen ne yaptın?
0: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki
1: Ha
0: bir
1: sen
0: şey diye.
1: ünlüydün o zaman yani
0: Tabii
1: evlendiğinde.
0: yok, ünlü
2: Kemal de
0: değildim ama
2: benden gaza
0: yani.
2: geldi herhalde. O
0: Orhan benden. Ya sen şimdi niye evde
1: Beni
0: bizi kavga
1: sevince...
0: ettirmeye çalışıyorsun?
1: Vallahi.
0: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten. Kavga
1: Maksadım şu. Maksadım
0: etmeyiz.
1: şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
0: Kesinlikle öyle
1: Ve sizi
0: diyeceğim.
1: destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi
0: Evet.
1: izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
0: Buradan
1: gibi
0: kucak dolusu
1: iki
0: sevgi yani.
1: beyefendi gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi,
0: Amin
1: ailenizle, çoluğunuzla,
0: cümlemizin.
1: çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
0: Amin cümlemizin
1: Şimdi
0: inşallah.
1: benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
0: Hep beraber söyleyelim o zaman.
1: Öyle mi? Daha vaktimiz var mı?
0: Buna
1: Aa
0: kesin.
1: yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
0: Onu mu yapalım?
1: Ay Müjgan'ı yapın sonra biz Adana'ya
0: Tamam,
1: gidek mi
0: tamam Müjgan
1: diyelim.
0: yapalım o zaman.
1: Ha,
0: Hazır
1: olur
0: mıyız
1: mu?
0: Müjgancılar?
1: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müjgan!
1: Aslı!
2: Tüm Müjganlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
1: Güzel bir şarkı
2: ama
1: bu da.
2: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben,
1: evet.
2: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Teşekkür
0: programımızın, ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman
0: teşekkür ediyoruz.
2: Yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan Bey,
2: Kemal.
0: Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: Tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Allah hayırlısı olsun. Inşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle efendim.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi
1: Çok
0: misin?
1: teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: Çok
0: sesinle,
1: teşekkürler.
0: müziklerinle, bestenle
1: Çok sağ
0: seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını
1: Çok sağ
0: paylaşıyoruz
1: ol.
0: ve o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi.
1: Çok
0: Nasıl?
1: çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: Sağ ol.
1: eseri.
0: Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafeste'yi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Beraycığım, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladım, bir sene türküsü. Ama sen esasında Türk
1: Evet.
0: Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ
0: güzel
1: ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanırım.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programı konuk olmuştuk, beraber denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör, kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de çok güzel bir şey.
0: Evet, okul
1: Evet.
0: arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserini icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi ve hiç Enis Kor Yüreğe ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait. O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: beşinci single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye.

0: aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
1: Of.
0: Cihan Unat hocam. Müzik
1: Geçmiş sağ
0: eğitim
1: olsun.
0: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
1: Rahmet dileyelim.
0: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
1: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Can Açıkpazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben

0: Ahmet Yılmaz olarak. Seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin?
1: Olur,
0: Çökertmeyi.
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri.
1: Aşk ve Ötesi programımıza hoş geldiniz.
2: Bugün yine birbirinden güzel ve çok değerli sanatçılara yer verdiğimiz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve çok da güzel bir eserle girizgah yaptık.
0: Ve bu eserin sözü ve müziği sevgili Masar Alanson'a ait.
2: Yandım yandım dedik. Gerçekten yandım niyetimizi dedik. Belli ederek girdik programa. Daha
1: ilk eserde yandık.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak. Fakat öncesinde bir eser yapalım. Buyurun.
1: Onu diyecektim. Yaktık. Madem yaktıysak merhem olsun. Doktor çağrı olsun.
2: Doktorumuzu
1: efendim.
2: Doktorumuzu da çağıralım.
1: Bir doktor diyelim. Sözleri Şakir Askan. Müziği rahmet olsun Murat Şenpınar'a ait. Bu kıymetli eseri yorumlamaya çalışalım. Buyurun efendim.

Sen çekil yanımda, sevdiğim gelsin, boşuna zamanı.

0: Ne güzel oldu be.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Hoş geldin
2: hoş
1: sevgili
2: buldum.
1: Elif. Gerçekten dostum dostum diyerek bize böyle dost meclisimize de büyük bir keyifle müthiş bir Ahmet Kaya eseriyle girmiş oldun. Hoş geldin.
2: Hoş buldum dostlar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Teşekkür ederim. Şahane bir parça. Yani her söylediğimde kalbim böyle kuş gibi pır pır pır pır çarpıyor sözleri.
1: Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eserin sözleri tabii ki çok önemlidir. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Kaya da öyle. Daha önce bu şarkıyı icra etmiştin.
2: Evet.
1: Ben duydum böyle baktım sosyal medyada şurada burada. Duyguna sağlık bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
2: Sağ olun.
0: Keyif verdin.
2: Sizin de öyle. Ne kadar güzel oldu vokallerle birlikte. Çok keyifli sizinle şarkı söylemek.
3: Biz bazen böyle gaza gelip şey oluyoruz böyle. Çıkış olabiliyor.
1: Şimdi o zaman biz de sana bir dinlendirelim. Bir eser senin için söyleyelim, seslendirelim. Bu eser, İbrahim Tatlıses'ten dinledik biz bu eseri. En güçlü söylediği eserlerden biriydi. Vur Gitsin.
2: Allah.
1: Yapalım mı arkadaşlar?
3: Bir vurup geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hadi bakalım, buyurun.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Efendim,
1: ederim.
0: Yine
1: Teşekkür
0: mest
1: ederiz.
0: ettiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şahanesiniz. Orkestra arkadaşlarımız hepinize. Hocam, muhteşem bir parça.
2: Estağfurullah.
0: Harika bir yorum.
1: Teşekkür ederiz
0: Dilinize
1: ki
0: damağınıza
1: bambaşka
0: sağlık.
1: Bir düzenleme. Yine Fatih abi kalemine sağlık. Ya,
2: ya
1: bizi bambaşka bir yere getirdin.
2: Normalde biz başkalaştırmayı
1: başkalaştırdık
2: seviyoruz.
1: Başkalaştırdık tabii yani.
2: Tabii ki yani bütün şarkıların hep söylüyoruz ya orijinalleri ne zaten başımızın üstünde
0: evet.
2: yeri var
1: tabii
2: ama
1: ki.
2: Biz de arada başka başka şeyler yapasımız var böyle.
3: O zaman başka başka şeyler demişken yine senin bir bestenden devam edelim mi bu sefer? Elif Hanım söylesin bize.
0: İlk defa bu şarkıyı seslendireceğim, söyleyeceğim. Bir de yani bu şarkının bestecisiyle beraber söylemek, seninle birlikte söylemek çok daha başka bir şey olacak.
2: Çok teşekkür
0: İnşallah.
2: Ederim.
0: İnşallah. Bakalım güzel şeyler olacak.
2: Olacak olacak. Haydi bakalım
0: ne
2: arkadaşlar.
0: Ne diyoruz efendim?
2: Saki.
0: Saki diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Ruhuna sağlık. Valla başka oldu.
1: Vallahi.
0: Gerçekten başka oldu. Ve şarkının söz yazarı Sıla'ya da buradan bir selam
1: Sevgiler
0: edelim. İlk
1: olsun.
0: seslendiren selamlar Sıla'cığım.
1: Teşekkür ediyoruz efendim bu güzel eser için
0: Estağfurullah,
1: sizlere.
0: estağfurullah. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sana bir tane şarkı söyletmezsek olmaz.
2: Memnuniyetle. Çok
0: Göktuğcuğum
2: da
0: çok güzel söyler bu şarkıyı.
2: teşekkür
0: Bayılırız.
2: ederim. Ben Göktuğ'dan ilk duyduğumda bu eseri beni bambaşka büyülemişti. Özellikle kendim şahsi isteyeceğim bunu bu arada yani. Tabii ki.
3: Ya üzgünüm yapacak bir şey yok çünkü ilk etkilediğin anın hala tadı da damağımızda. Bizi izleyenler de illaki bunu hissedeceklerdir ben eminim.
2: İnşallah söyleyebilirsek.
3: Rahmetli analım söz müzik Harun Kolçak. Büyük üstada rahmet olsun. Gitme diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.